0: Come on, somebody shout if you come out of a wilderness.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Come on, Mr. Ron Canale.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: those people.
1: Who are frightened? Scared. About the future of our country.
0: They're really scared. Huh?
2: Future of our country.
1: And they asked me,
2: Bill?
1: And they asked me,
3: hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
4: Hoş geldiniz.
3: Başka bir dünyadasınız. Yine bizi takip eden dinleyicilerimiz bilir ki bazen kişisel gelişimle alakalı, bazen entelektüel birikimimizle alakalı, bazen sadece eğlencelik, bazen kariyerle alakalı programlar yapıyoruz.
4: Evet.
3: Şimdi bugünkü konumuz ders çalışmakla ya da çalışmakla alakalı. Dolayısıyla aslında herkesin ucundan bir şeyler bildiği bir konuda konuşacağız. Ama ne derece uyguluyoruz? Bu tabii ki tartışılır. O klasik girişimi yapayım. Başka bir dünyadasınız efendim. Hayatımızda evet bir şeyleri değiştirirsek eğer bambaşka dünyaların kapıları açılacak. Öyle ya da böyle açılacak. Güvenin. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Hadi bugün bir bakalım şöyle çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenlemiş miyiz acaba?
4: Evet.
3: Neden bu konuyu seçtiğimi de anlatmak istiyorum. Böyle pedagojiyle alakalı bir şeyler yaparken bir tane hocamız şundan bahsetmişti. Sıkça ona ay işte çocuğum ders çalışmıyor ya da aman işte odaklanamıyor şöyle böyle gibi şikayetlerle geliyorlarmış. Onun da ilk sorduğu soru şuymuş. Çalışma alanı var mı? Yani tabii ki de salonda ya da işte oturma odasında bir tane masa var. Sehpadan, yemek masasından bahsetmiyorum. Kendi ayrı çalışma alanı var mı diye sorarmış. Genel olarak da çalışmaktan, ders çalışmaktan ya da bir şeyler üretmekten zevk almayan insanların bu ilk okul zamanlarında yani daha ta birinci sınıftan hatta okul öncesinden itibaren bu çalışma alanlarından yoksun olduğunu tespit etmişler. Yani çalışma alanınızın olması, sizin bir şeyler öğrenebilmeniz, bir şeyler üretebilmeniz, odaklanmayı öğrenmeniz ve öz denetim yani iradenizi, hayır işte canım şunu yapmak istiyor ama ben çalışacağım, ben ders çalışacağım, ben öğreneceğim şeklinde kendinizi denetleyebilmeniz için en gerekli şey. Hadi bakalım Gamze'cim sen bize o güzel girişlerinden yapar mısın lütfen?
4: Evet, günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hepimiz zamanımızın darlığından veya yapılacak çok iş olduğundan, çalışacak çok ders olduğundan falan yakınıyoruz. Dolayısıyla amacımız en kısa sürede en yüksek verimi almak. Çalışma alanlarımız süre verim dengesini inanılmaz derecede etkiliyor. Bugün ideal bir çalışma ortamı nasıl olmalı buna bakacağız birlikte.
3: Hadi bakalım bakalım o zaman.
4: Bakalım.
3: Sen nerede çalışıyorsun genelde?
4: Ben odamda çalışıyorum genelde.
3: Evet. İtiraflar.
4: Evet.
3: Derede. Acıklı itiraflar yapalım. Bazı kişilerin kötü alışkanlıkları olabiliyor. Belki benim en kötü alışkanlığım, asla yapmayın bunu, yatakta çalışmak. Ben bir şekilde çocukluğumdan beri böyle alıştım. Normalde yatak sadece uyumak içindir. Ve bu uyuma alışkanlığınızın düzenlenmesi açısından da önemli. Yani yatağa girildiği zaman dinlenilecek. Bedeninize böyle bir sinyal oluşturmuş oluyorsunuz. Ama eğer benim gibi yatakta ders çalışan, yatakta kitap yazan, yatakta tez yazan vesaire vesaire birisiyseniz o yatağa gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuzda ha şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim falan gibi böyle yaratıcı fikirler olsun, çalışmanız gereken dersler olsun vesaireler aklınızdan çıkmaz. Uykuyla ders arasındaki çizgiyi bir türlü çekemezsiniz. Dolayısıyla ayıramazsınız zamanınızı. Bu açıdan da zararlı. Benim en kötü alışkanlıklarımdan biri maalesef dinlenme alanımla çalışma alanımı ayıramamış olmam. Şimdi yine de daha yeni yeni biraz ayırıyorum. Ama unutmayın ki yerde sürünerek, küçükken bunu da çok yapardım. Yerlerde çalışmak, böyle her şeyi yayıp. Ya da koltuğa yayılarak, ya da yatakta, ya da acayip acayip yerlerde çalışmak veriminizi düşürür.
4: Evet.
3: Senin var mı öyle kötü alışkanlığı?
4: Benim de var, evet. Dediğin gibi ben de yatakta çalışmayı sevenlerdenim.
3: Neden? Çünkü ay belime de şu yastığı sıkıştırayım. Evet. Aman ayağımın da altına şunu koyayım. Oh sıcak sıcak. Aman da ne
4: yani,
3: güzel yumuşak.
4: Çizim yaparken bu çok olmuyor tabii ki. Yani olamıyor. Çünkü daha dik pozisyonda oturmanız gerekiyor ama bir kitap okurken ya da ders vesaire gibi şeyler çalışırken öyle bir alan tercih etmek durumunda kalıyorum. Çünkü bende de bir bel ağrısı oluyor.
3: Yani kitap okurken tabii uyumadan önce de kitap okuyabiliriz. Yani bunu eğer bir hobi etkinliği olarak yapıyorsak kitap okunabilir. Ama benim bahsettiğim şey çalışma alanı. Yani mesela eğer evden çalışıyorsan ürettiğin, şimdi mesela sen tasarım yapıyorsun. Hı hı. O tasarımları normalde yatakta yapmaman gerekiyor. Yani... Ya da ders çalışıyorsun diyelim, sınavlarımız oluyor mu? Yatakta çalışmamamız gerekiyor normalde.
4: Evet, normalde evet. Uygun değil aslında. Çünkü kendimizi salmaya başlıyoruz tabii doğal olarak. O yüzden de daha odaklanabilecek şekilde daha dik pozisyonda oturup da çalışmak tavsiye ettiğimiz. Peki bunun haricinde nasıl bir ortamda çalışmayı seversin? Daha verimli olduğunu düşündüğün belli bir yer var mı mesela?
3: Ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum. Ben kolay odaklanabilen biriyim. Yani beni parka götürün, bir sürü çocuk orada oynuyor olsun ki ben de çocuktum. Ben hala elimde kitap, defter, ders çalışabiliyorum. Ya da üniversitede küçük bir kuzenim vardı, yani o zaman daha 2 yaşında. Eline pilleri vermişler oynasın diye kafama pili atıyordu. Ben hala ders çalışmaya çalışıyordum. Yani herhangi bir ortamda ders çalışabiliyorum ben. İsterlerse etrafımda halay çekiyor olsunlar o sırada. Benim için bir şey fark etmiyor ama bu bir şekilde benim avantajım, güçlü yanım. Yani böyle olmayabilir. Normalde ortalama birinin ne yapması gerektiğine bakacağız bugün. Ve amacımız normalde evet verimimizi artırmak, odaklanma süremizi uzatmak. Daha doğrusu ne kadar uzun süre odağımızı tutabiliriz bir. İkincisi ne kadar kısa sürede odaklanmış hale gelebiliriz. Hani arabalarda vardır ya 0'dan 100 kilometreye çıkma hızı kaç saniyede çıkabiliyor. Bizde de hani o 100 kilometreye çıkabilmek için odaklanma hızımız çok önemli. Eğer biz yarım saat, ay şu telefona da bakayım, aman tamam şunu da yapayım öyle başlayacağım, ay bu kalemi de şu tarafa koyayım, şu da böyle diyerek zaten harcıyorsak, oho o yarım saatte ben kaç sayfayı öğrenmiştim ya da kaç tane soru çözmüştüm ya da kaç iş halletmiştim, kaç e-mail yazmıştım vesaire vesaire. Yani yarım saat o kadar değerli ki. O yüzden o yarım saati sırf odaklanmaya başlamak için kaybetmemeye çalışacağız. Aslında amaçlarımızdan biri bu. Efendim siz nerelerde çalışıyorsunuz? Ne gibi işler yapıyorsunuz? Ders nerede çalışmayı seviyorsunuz? Ya da yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız ne gibi ortamlarda çalışmak isterdiniz? Asıl soru şu ki her şey mümkün olsaydı ideal hayalinizdeki yeri düşünün ama öyle bana böyle basit masalar falan söylemeyin. Böyle cennet gibi diyelim hayalinizdeki çalışma ortamı nasıl bir yer olurdu? Yazın lütfen bize.
4: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli.
1: Evet.
0: İdeal bir çalışma ortamı nasıl oluşur?
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Var mı başka soruların?
1: Tabii ki.
0: Her zaman var. Gibi. Evet, buyurun.
1: Doğru bir çalışma alanı hazırlamak neden önemli?
0: Her açıdan önemli. Hmm. Bir, tamam, verim.
1: Verimli.
0: Kısa sürede odaklanabilelim. Evet. Hmm. Kısa sürede daha çok verime ulaşalım. Evet. Hmm. Çıkardığımız işlerin kalitesi artsın. Yani bir şey öğreniyorsak eğer onu unutmayalım, doğru düzgün öğrenelim, sahiplenelim o bilgiyi. Tamam, süper. Ama sadece bunlar değil. Keyif de almamız gerekiyor ki öğrenmeyi sevelim. Çünkü öbür türlü o öğrenmek bizim için bir işkence haline gelir. Ben hatırlıyorum, ben matematik insanı değilim. Yine de çalışmak durumunda olduğum için matematik çalıştığım zamanları olabilecek en keyifli hale getirmeye çalışırdım kendim için. Bu da benim sonuçta 30 soru çıkmıştı, hatırlıyorum, üniversite sınavında 22'sini yapmıştım. 8'ini yapamadım ama öyle bakmayın, ben sözelciydim. Bayağı yüksek bir puan oldu yani. Bana başarı getirdi, size de getireceğine inanıyorum. Dolayısıyla iş yerlerinde de bu tür alanları oluşturarak daha verimli çalışırız, daha stressiz çalışırız. O stresi üzerimizden attığımız zaman, ay yine böyle mi çalışıyoruz, şunları mı yapacağım, mailleri mi yapacağım, şunu mu yazacağım, bunu mu yazacağım, böyle kendimize bıdı bıdı bıdı bıdı şikayetten kurtulmuş oluruz ve keyifle, sevinç içerisinde çalışabiliriz. Biz stresi attıkça, o keyifle, sevinçle çalıştıkça, öğrendikçe ne olacak? Daha kolay öğrenebilir, daha kolay üretebilir hale geleceğiz. Problem çözme yetimiz artacak. Neden? Çünkü yaratıcılığımız stresten ötürü baskılanıyor. Stresi kaldırırsak daha yaratıcı olacağız. Dolayısıyla bir sorun çıktığı zaman onu da kolay çözebileceğiz. Diyelim iş yeriyle alakalı bir sorun var. Aman işte müşteri şöyle böyle yapmış. Onu çözme fikri aklımıza daha kolay gelecek. Öyle diyelim.
1: Evet,
0: açıklayabildim mi?
1: Çok güzel açıkladın.
0: Geçelim bakalım sıradaki soruya.
1: Peki bir çalışma ortamı nasıl olmalı?
0: Güzel olmalı, rahat olmalı. Aslında madde madde belki sayılabilir.
1: Evet.
0: Yani ilk böyle senin aklına geliyor mesela, nasıl olmalı?
1: Yani hatırladığım kadarıyla sadelik olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadeleştirilmiş.
0: Sadelikten kastımız ne ve neden sade olması gerekiyor?
1: Neden?
0: Çünkü değerli dinleyicilerimiz,
1: evet,
0: beynimizi bir bilgisayar gibi düşünün. Diyelim ki bir internet tarayıcısı açtım ve orada 30 tane sekme açtım.
1: Hı-hı.
0: Bir yerden sonra yavaşlamaya başlıyor.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü çok fazla sekme var.
1: Hı-hı.
0: Ve belki bir yandan da işte çerezler geliyor, bir yandan bir şeyler oluyor, bildirimler geliyor vesaire vesaire. Bir yerden sonra kaldırmamaya başlıyor. İnsan beyni de öyle.
1: Hı-hı.
0: Sizin oraya koyduğunuz her bir kağıt, her bir kalem, her bir dosya, her bir defter, her bir nesne sizin zihninizde birer dosya, birer sekme açıyor. Ve maalesef hatta bunların arasındaki bağlantılar, o not kağıdına bilmem kaç gün önce ne yazdığınız, o kalemi kimin size doğum gününüzde hediye ettiği, o doğum günü partinizde neler yaşandığı vesaire gibi alakasız bağlantılar beyninizde sürekli sanki çok lazımlarmış gibi etkinleştirilmiş oluyor. Dolayısıyla sadeleştirmekten kastımız şöyle bir şey. Baktığınızda boş alan görünmesi gerekiyor. Boş alan. Ne kadar boş alan? Normalde %30 veriliyor. Yani %30'u dolu olacak, %70'i boş olacak. Yanlış anlamayın. Neden böyle? Çünkü boşluğa baktığınızda tamamen odaklanabilir ve öğrenmeye açık hale gelebilirsiniz. Aksi takdirde göreceğiniz her şey odağınızı dağıtacaktır. Ben nereye koyayım kitaplarımı? Arkada bir yerlerde rafınız yok mu ya da yukarıda? Yani raflara kaldırın. Matematik sorularını çözdün mü? Ya da bilmem ne dosyasını hallettin mi? Başka bir şey alır getiririm. O arada da yerimden kalkmış olurum. Birazcık hani esnemiş olurum, vücudum hareket etmiş olur. Ya da aşağılarda çekmecelerim vardır. Çalışma masasının altında oralara koymuşumdur. Ama masanın üstünün %70 oranında boş olması, kabloların tek tek acayip bir yerlerden fırlamaması, dolayısıyla kablo düzenleyicileri, kalem ya da işte ofis malzemesi düzenleyicileri, hatta benim ofis malzemelerim kalemler haricinde çekmecemdeydi. Zaten elim attığım zaman işte zımbadır vesairedir, ataçtır, ne bileyim yani o tür şeyler genel olarak çekmecemdeydi. Gerektiği zaman çıkarıyordum. Bunun beynimize çok ciddi yararı var. Her yerden kablolar fışkırmamalı, her yerden kağıtlar, dosyalar fışkırmamalı. Bazen koyuyoruz, aman işte bunu da müsvedde olarak kullanırım, bunu da kullanırım, bunu da. Sonra bir bakıyoruz, bir yığın. O da benim 3 çekmeceli ufak bir böyle komodin gibi bir şeyim vardı masanın altında. İkinci çekmecemde de kağıtlar duruyordu. Birinci çekmecede kırtasiye malzemeleri, ikinci çekmecede kağıtlar. Ve klasörlerim başka bir kitaplıktaydı. Dolayısıyla önümde evet bir düzenleyici vardı. O düzenleyicinin üzerinde o gün çalışacağım ve o saat çalışacağım dosya kalemliyim. Kalemlikte pek çok kalem vardı evet. Çünkü onları sürekli ben renkli renkli yazdığım için. Çünkü görsel zekaya sahibim. Bunu da bir öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Eğer siz de görsel zekaya sahip biriyseniz ve elle yazıyorsanız, bir şeyleri not alıyorsanız, farklı farklı renkler kullanmanız sizin odaklanmanızı sağlayacaktır. Ve daha keyif alarak çalışmanızı sağlayacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla benim kalemlerim haricinde masanın üstünde Gamze de gördü, çalışma masamda bir de bilgisayar var işte. Bir şey var mı? Yok, ışık vardı bir de. O kadar. Masa lambası, bir tane düzenleyici, kalemlerim ve bilgisayar, bu kadar. Bir tane de o gün çalışacağım dosya.
1: Şeyi anlatırken aklıma şöyle bir şey canlandı. Şimdi telefonlarda nasıl arka sayfalara attığımız bazı şeyler var. Bunlar mesela arkaya atıyoruz ama normalde telefonumuzun şarjını bitiriyor değil mi? Aynı şekilde bizim de beynimizi kapasitesini doldurup o enerjiyi tüketmeye devam ediyor aslında.
0: Aynen öyle.
1: Şeyler.
0: Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, sonra kısa bir araya gidelim. Organizasyon yeteneği, yani sizin masanızı nasıl düzenlediğiniz, işinizi de nasıl düzenlediğinizi belirler.
1: Yani beyninizi de.
0: Evet. Dolayısıyla eğer doğru düzgün az bir eşyayla ya da iyi organize edilmiş klasörlerle çalışıyorsanız, zihninizde de evet şu iş yapılacak, ne bileyim bir organizasyon mu düzenlenecek? Önce şu kişilerle irtibatı kurulacak, sonra şunlar şöyle yapılacak, sonra bunlar böyle yapılacak. Hareket planını çok daha kolay çıkarırsınız. Aksi takdirde tamam arayayım, o böyle oldu, bu böyle oldu, yuvarlanır gidersiniz. Yani masanız ne kadar karışıksa zihniniz de o kadar karışık oluyor otomatik olarak. Eğer hayatınızda organizasyon yeteneğinizi arttırmak istiyorsanız işe masanızı, dolabınızı vesaire düzenlemekle başlayınız.
1: Evet.
0: Hadi bakalım kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada sizler de bize lütfen yorumlarınızı, güzel konu fikirlerinizi, paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: diyelim. Aynı şekilde bu arada bu bilgisayarlarımız için de geçerli. Eğer böyle masaüstünüzde
1: çok fazla
0: bir sürü dosya varsa onları bir klasörleyelim. Bir doğru düzgün yerlere kategorize edelim, bir istifleyelim. Hani şöyle bir organizasyon yeteneğimiz bir gelişsin. Nedir ikinci maddemiz?
1: İkinci maddemiz dedik ki dikkat dağıtıcı dış etkenlerden arındırılmış olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Orta rahatlıkta olması gerekiyor.
0: Bir dakika dur.
1: Evet,
0: şimdi
1: önce bir...
0: dikkat dağıtan
1: dış etken.
0: Dış etken üzerinde. Nedir?
1: Hı-hı.
0: Dikkat dağıtan dış etkenden kastımız örneğin mümkünse telefonunuzu bir yere koyuverin. Yani benim çok telefon bağımlılığım yok, o yüzden yanımda duruyordu ama bazı arkadaşlarım hani üç çekmeceli diyordum ya, o çekmeceye kaldırma ihtiyacı duyuyor çalışırken.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli bildirim geliyor ve aa şu mu olmuş, bu mu olmuş, şu kişi işte video koymuş, aa bak işte şu yazmış, bu bilmem ne şeklinde, o düşündüğünüzden çok daha fazla enerjinizi sömürüyor. Onu bırakın çok daha fazla zaman harcıyorsunuz. Onun yerine çalışacaksak o iki saati süper verimli, %100 verimli geçirelim. Ondan sonra zaten sosyal medyada mı işte bir şeyler yapacağız ya da başka şeylere mi bakacağız, telefonla işlerimiz mi var? Bunları hallederiz.
1: Evet.
0: Yani gün içerisinde iletişime ayıracağımız vakit farklı, sosyal medyaya ayıracağımız vakit farklı, oyuna vesaireye ayıracağımız vakit yine farklı. Ama o işi yapıyorsak sadece o işi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı şekilde yemek yemek, çalışırken yemek yemekte. Bazı kişiler bir şeyler atıştırırken aslında daha iyi odaklandığını düşünüyor. Ama olmaz öyle bir şey. Neden? Çünkü sürekli olarak insülin salgılıyorsunuz ve aslında kendinizi daha yorgun hissetmenize sebep oluyor. Sürekli olarak bir sindirim halindesiniz ve vücudunuzun enerjisinin büyük oranını aslında mideniz vesaire harcıyor oluyor. Ve siz sürekli o insülin meselesini besliyorsunuz. Yani sürekli şekeriniz çıkıyor, sürekli şekeriniz çıkıyor. Hop bir dilim daha elma atıyorsunuz, bir dilim daha bir şey muz atıyorsunuz vesaire, bir çikolata. Onun yerine kendinize bu yiyecekleri aralarda ödül olarak ayarlayabilirsiniz. Tamam, şunu şunu yapacağım, sonra kalkacağım gideceğim işte iki kare çikolata yiyeceğim vesaire gibi bir şey olabilir. Kahve evet durabilir masanın üzerinde ve eğer içiyorsanız kahveniz, çayınız, bitki çayınız her neyse suyunuz durabilir. Ama onun haricinde sürekli yemek yiyerek çalışmak bizim ailelerimizin düşündüğü kadar iyi bir şey değil. Ben hatırlıyorum yani böyle meyve tabağı ama nasıl bir meyve tabakları, hani portakallar vesaireler vesairelerle ders çalışmaya çalışıyordum. Bir de gelip hala bitirmedin mi, elmalar kararmış diye kızılıyordum. Aileler bir de öyle işte aman yararlı olsun diye düşünüyor. Ama maalesef o kadar insülin iyi değil. Dolayısıyla yemek yemeden çalışmaya çalışırsak daha iyi. Çalışmaya başlamadan önce yemeğimizi yedik. Hala insülin salgılanmıyor mu? Tabii ki salgılanıyor. Hala yorgun hissetmiyor muyuz? Evet. Ama eğer en azından bir yarım saat önce yemişsek ve bittiyse sürekli olarak en üst düzeyde onu yaşamaktansa kendimizi daha toparlamış vaziyette masa başına oturabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey üretirken, çalışırken, öğrenirken yediğimiz şeyden de bir şey anlamıyoruz. Artık o otomatik hale geliyor ve o bizi şişmanlatan da bir şey. Çünkü sürekli oturuyoruz ve bir yandan yiyoruz ama onun tadını da almıyoruz. Çünkü başka bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz bir yandan. Böyle şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyiniz.
1: Evet. Başka bir maddede orta rahatlıkta bir alan olması gerekiyor.
0: Fazla rahat olmaması gerekiyor. Evet. Bizim gibi yataklara yayılarak çalışmamamız gerekiyor. İkincisi evet, çok rahatsız da olmaması gerekiyor. Ben şöyle şeyler de görüyorum. Aman uyumayayım diye kuru sandalyede oturuyorum. Hayır.
1: Hı-hı.
0: O da yanlış. Vücudunuzun acı çekmiyor olması lazım ki tam olarak odaklansın. Aksi takdirde o savaş kaç moduna geçmiş olursunuz ve kortizol salgılanmaya başlar. Ben rahat değilim, ben tehlikedeyim gibi bir şey algılamaması lazım vücudun. Eğer böyle bir şey algılarsa bu sefer stres

0: fazla olduğu için, kortizol salgılandığı için stresten dolayı, hani böyle halk tabiriyle söyleyeyim, kafanız almaz. Aklınıza fikir gelmez. O yüzden orta rahatlıkta olmalı ve işimize odaklanmalıyız. Sıradaki.
1: Sıradaki, bu da çok önemli, doğru ışık.
0: Evet. Az ışıkta çalışmak zihninizi yorar, gözlerinizi yorar. Beyninizde çok önemli bir alan, görme alanı tamamen sizi zorlar. Okuduğunuzu anlamazsınız, yazdığınızdan bir şey anlamazsınız. Bu doğru ışık demek değil ki inanılmaz derecede aydınlık olsun. Bakın, doğru ışık başka bir şeydir. Şimdi kendi yaptığım bir hatadan bahsedeyim size. Büyük bir ofis var, yani bize bir oda veriliyordu. Ve çok büyükçe de bir odam vardı. Masayı ilk başta camın önüne koydum. Çünkü şöyle düşünüyorum, ne kadar ışık gelirse o kadar iyi. Aa, işte camdan dışarıyı izleyerek çalışırım. Ha, bir, dikkatim dağıldı. İki, dışarıdan güneş geldiği için bilgisayarın ekranını göremiyorum. Yani. He, dedim, demek ki böyle olmuyormuş. Aldım masayı, çektim ta duvara dayadım. Yani bazen iyi niyetle yaptığınız bir şey de mantıksız olabiliyor. Fazla aydınlık olması bilgisayarın ekranını görebilmeniz açısından zararlı olabilir. Bu bir. İkincisi, eğer karanlıksa bu sefer de tam tersi. Eğer elle yazıyorsanız ya da bir şeyler okuyorsanız basılı bir şeylerin üzerinden sizi zorlayabilir. Dolayısıyla belki lokal ışık kullanılması, işte masa lambası, masa lambasının rengi vesaire çok önemli. Ben böyle RGB diyorlar, renkleri değişen ışıkları çok seviyorum. Bir arada böyle, şu anda da masa lambamda böyle bir ışık var. Ama orada da okuma ışığı ayrı bir ayar. Genelde çok beyaz ışıklar kullanmak sizi soğutacaktır. Çok hafif sarıya kaçık ama aşırı sarı olmayan, dolayısıyla çok sıcak olduğu zaman, çünkü ışık bu sefer insanlar o çalışma fikrinden çıkıyor. Bir ışık olması gerekiyor. Yani beyazsa eğer beyaz seçebilirsiniz ya da okuma ışığı rengi diye bakarsanız zaten görünür, yani çıkar internet üzerinde de. Bunun neye yararı var? Bunu bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. O ton ışık açıldığında bu iş yapılacak. Hani nasıl ki uyku bölümünde dedik, kendinize sinyaller oluşturun. Aynı şekilde ışıkla çalışmak için de beyninize sinyaller oluşturun.
1: Evet.
0: Bu ışık açıldı, ben artık çalışacağım. Hadi o zaman kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, sonra devam edelim. Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan burada.

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Ya şu çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenleyelim dedik ya. İşte neler dedik şimdiye kadar? Sadeleştirelim, her yerden kablo sarkmasın. Evet. İşte klasörleyelim, kaldıralım bir şeyleri. %70'i boş olsun. Doğru ışık seçelim. Dikkatimizi dağıtacak pencere önüdür. İşte bir sürü oyuncaktır, bir sürü yiyecektir. Telefon vesaire, bunlardan uzak duralım. Başka?
1: Orta rahatlıkta bir ortam olsun.
0: Evet,
1: dedik.
0: Öyle yayılmayalım ya da evet. Böyle çivi üzerinde gibi oturacağımız bir ortam olmasın.
1: Evet, doğru ışık olsun dedik.
0: Evet, bunu da söyledik. Nedir evet. Sıradaki?
1: Temiz hava. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü aynı ortamda hiçbir kapıyı, hiçbir camı açmadan kaldığımız süreçte oksijenimiz azalmaya başlar. Ve sonrasında artık odağımız gitgide azalmaya başlar ve istediğimiz verimi çalışırken alamayız. O yüzden belirli aralıklarla havalandırmak iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kendinize iş arasında nefes egzersizi araları bile yapabilirsiniz. Hı-hı. Açın camı ya da hani bir odadan dışarı çıkın eğer cam yoksa.
1: Evet.
0: Derin derin nefes alın. Dörde kadar içinizden sayarken o süre boyunca uzun uzun nefes alın. Uzun uzun nefes verin. Hı hı. Ve gitgide nefesinizi derinleştirin. Sadece bir dakikada bile zihninizin açıldığını fark edeceksiniz. Çünkü beyin oksijen istiyor. Yani oksijensiz bayılırız, uyuyakalırız. Oksijensiz beyin fonksiyonlarımız doğru çalışmıyor. Hatta dağcılara bakın, oksijen azaldığı için çok yüksek irtifalarda problemler yaşıyorlar. Zihin bulanıklığı olmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer daha zinde olsun zihniniz istiyorsanız havalandırmaya çok çok çok önem vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Geçelim sıradakine.
1: Evet, 18-20 derece sıcaklıkta olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Gamze çok sıcak seviyor ama aslında sıcakta yine uyku moduna geçiyor.
1: Geçiyor, evet.
0: O yüzden çok soğuk da olmamalı. Ay işte aman uyanık kalayım, 10 derece camları açayım yine de öyle çalışayım da olmamalı. Ya da sırf klima var diye ben şunu görüyorum. Aman klima işte nimet, açık kalsın. Donuyor insanlar içeride, hala o şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Buna da gerek yok. 20 derece ortalama herkes için idealdir. 18 bazıları için belki soğuk oluyor. 20 derecede, en fazla 22 derecede odanın olması lazım. Yani şundan bahsediyoruz. Normalde 20-25 derece denir ya. 25 derece çalışma ortamı için oda sıcaklığı değildir. Oda sıcaklığından bir tık serin olması gerekiyor. Uyumamanız ve odağınızın doğru düzgün kalabilmesi için.
1: Evet. Bir başka noktada doğru renkler olması gerekiyor. Yani aslında renklerle ilgili bir bölüm yapmıştık.
0: Hı-hı.
1: Ve orada ne gibi özellikleri olduğunu, bize ne gibi etkileri olduğunu konuşmuştuk.
0: Hı-hı.
1: O yüzden çok fazla dikkatimizi dağıtabilecek renkler olduğunda bu bizi kötü yönde etkileyebilir.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu genel olarak mesela karşınızda bir duvar varsa o duvar kağıdının da çok fazla karmaşık renkli olmaması gerekiyor. Daha düz, solid dediğimiz tek renk olan ortamlarda olmak daha doğru. Yeşil ve mavi oda arttırır genelde. Şimdi burada kendinizi tanımanız lazım. Mor rengin çok tuhaf bir yanı var. Mor renk sizde ne varsa onu tetikleyeceğinden. Eğer depresif bir haldeyseniz depresyonu tetikler. Eğer ruh haliniz iyiyse muhtemelen odaklanmanızı sağlar. Yani olumlu ya da olumsuz olabilir. Dolayısıyla aslında böyle bir riske girmemek, mavi gibi, yeşil gibi renkleri kullanmak güzel olabilir. Kendinizi tanımanız lazım. Enerjik bir şekilde çalışmak istiyorsanız, benim mesela sabahlarımı geçirdiğim oda turuncu. Çünkü ben o tatlı turuncuyu çok seviyorum ve bana enerji veriyor ve orada daha yaratıcı fikirler geliyor. Zaten de yaratıcılıkla alakalı bir yanı vardır turuncunun. Hangi işi yapmak istiyorsanız ona göre doğru rengi seçmek sizin elinizde. Ama her ihtimalde çok karışık olmamalı. Bir de normalde eğitimciler diyor ki çok parlak renkler olmamalı. Ben buna katılmıyorum. Bu konuda herkesin bireysel bir algısı oluyor.
1: Olabilir.
0: Çok parlak renkler seviyor olabilirsiniz. Benim çalıştığım ortamlardan biri akvaryum mavisi. Bayağı canlı bir mavi yani. Ama bu benim odaklanmamı sağlıyor. ama başka birinin belki dikkatini dağıtabilir, bilemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu, kendi işiniz ne yöndeyse, yaratıcılıksa belki turuncu, belki size sakinlik gerekiyorsa yeşil vesaire gibi bilinçli olarak renkleri kullanmanız lazım. Bütün odayı öyle mi boyayacağız? Hayır canım, yani göz hizanızı sadece öyle bir duvar kağıdıyla vesaire kaplayabilirsiniz.
1: Kişiselleştirilmiş olması gerekiyor ortamınızın.
0: Evet, bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Şimdi bazı alanlarda görüyorum, hani böyle hücre gibi çalışma alanlarında depresyona girmek çok kolay. Ve normalde eski kütüphane sistemlerinde çalışma alanları bu şekilde organize ediliyordu. Ama artık böyle yapılmıyor. Artık daha açık alanda yine de herkesin odaklanabileceği şekilde yapılıyor. Çünkü bunun bir süre sonra beyni uyuşturduğu fark edildi. Çünkü sürekli, yani hiçbir uyaran olmadığı için artık uyaran azlığından beyniniz kendini uyku moduna almaya başlıyor. Siz orada soru çözüyor ya da e-mail yazıyor ya da bir iş yapıyor gibi düşünseniz de diğer uyaranların olması lazım. Dikkat dağıtan uyaranlardan bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. Dar bir alan içerisinde kahverengi bir hücreye sadece bakıyorsanız gözünüz bir süre sonra odaklanmak için daha uzağa bakabilmek isteyecektir. Şimdi bu çok tuhaf gelebilir. Evet, az eşya koyacağız masanın üstüne. Ama bunlardan bir tanesinin sizin sevdiğiniz bir şey olması gerekiyor. Aile fotoğrafı olur, bir bitki olur, bir oyuncağınız olur, bir süs aleti olur, her şey olabilir. Yalnız bu konan kişisel objenin de zamanla değiştirilmesi gerekiyor.
1: Bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor değil mi?
0: Evet, çünkü artık onu görmemeye başlıyorsunuz. Ben görüyorum mesela o çalışma hücrelerine bir sürü fotoğraf yapıştırılmış falan, iyi de yani 3 ay sonra orada her gün çalıştıktan sonra siz artık o fotoğrafları görmüyorsunuz. Dolayısıyla alanınızı belirli aralıklarla düzenleyip kendinize daha olumlu bir şeyler hani söyleyecek bir hale getirmek güzel. Oyuncağınızı değiştirmek, ne bileyim oraya bir slime koyabilirsiniz, oynayabileceğiniz stres topu vesaire bir şeyler. Kendi çalışmanız arasında size iyi gelecek bir şeyler koyabilirsiniz. Bu şekilde kişiselleştirme adımlarından bir tanesini atmış olursunuz.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra nasıl kişiselleştirebiliriz buna bakmaya devam edelim.
1: Sizin çalışma ortamınızla ilgili paylaşmak istediğiniz fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 3-6.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk?
1: Bugün çalışma ortamımızı nasıl gerçekten daha iyi odaklanabilecek şekilde tasarlayabileceğimizi,
0: peki şöyle
1: nasıl
0: bir
1: olması gerektiği konusunda konuşuyorduk.
0: Peki madde başlıklarını bize bir sayabilir misin?
1: Evet. Bir kere çalışma ortamımızın sadeleştirilmiş olması gerekiyor dedik. Dikkat dağıtıcı dış etkenler neler varsa bunlardan arındırılması gerekiyor dedik. Orta rahatlıkta olması gerekiyor dedik. Çünkü çok fazla rahat olursa da dikkatimizi dağıtabilir ve uyku moduna geçebiliriz. Ya da çok rahatsız edici olursa da odaklanamayabiliriz. Doğru ışık olması gerekiyor dedik. Ve temiz hava sağlamamız gerekiyor ortamda. Ara ara havalandırmamız gerekiyor. Sıcaklık olarak 18 ile 20 derece aralığında uygun olduğunu söyledik. Çünkü çok fazla soğuk olursa da ya da çok fazla sıcak olursa da bu da bizim için iyi bir etkisi olmayacaktır. Doğru renkler olması gerektiğini söyledik. Bireysel olarak da tabii ki dikkat edebilirsiniz. Hangi renkler sizin daha çok dikkatinizi dağıtıyorsa bu konuda dizayn edebilirsiniz çalıştığınız ortamı. Ve dedik ki sonrasında da kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani belki istediğiniz böyle sevdiğiniz bir eşya, bir parçayı orada bulundurabilirsiniz. Ama çok fazla çalıştığınız ortam kalabalık ve dikkatinizi dağıtacak şekilde olmaması şartıyla.
0: Süper. Peki başka nasıl kişiselleştirebiliriz?
1: Nasıl kişiselleştirebiliriz? Şöyle olabilir. Yani ben kendi adıma öyle yapıyorum. Küçük notlar mesela. Hatırlatıcı notlar kullanıyorum örneğin.
0: Evet. Şöyle. Önünüzdeki duvarı kullanın. Ama bunu bir sürü fotoğraf eklemek için değil, kendinize hatırlatıcı notlar olabilir, unutmamanız gereken şeyler olabilir, sizi motive edecek sözler olabilir. Bu tür şeylerle önünüzdeki duvarı doldurabilirsiniz. Benim eskiden mantar panom vardı ve ben bu panoyu çok seviyordum. Bunu hem vizyon panosu, ki bunu başka bir bölümde konuşacağız, vizyon panosu olarak kullanabilirsiniz. Hem de gerçekten o gün içinde yaptığınız şeyleri oraya koyabilirsiniz. Birincisi, yapılacaklar listeleriniz orada olabilir ve her yaptığınız adımda, her ilerlediğinizde onun yanına bir tik işareti yaparak ilerlediğinizi kendinize gösterebilirsiniz. Bu sizi... Evet, bunu da başardım, bunu da başardım. Mesela yani 30 tane matematik sorusu çöz. Tamam, yapıldı. 50 tane Türkçe sorusu çöz. Bunu böyle ödevlerini yap diye genel bir başlık altında değil de tek tek yazmanız lazım. Ne bileyim, yöneticilere mailleri at ya da e-mailleri oku. Okuduk, tamam, hop, hemen yanına bir tik işareti. E-maillere cevap ver, yanına bir tik işareti. Yani her ne yapıyorsanız, çalışmak ya da ders olabilir, onun ilerleme sürecini gösteren bazı şeyler koymanız gerekiyor. Yani koyarsanız iyi olur. Bunu duvarınızda yapabilirsiniz. Hatırlatıcı notlar, yine haftalık programınız ya da işte unutmamanız gereken her şey. Özellikle not almak sizi bir şeyleri akılda tutma stresinden kurtaracaktır. Şu gün şununla öğle yemeğin var, bugün şöyle bir şey, şu zaman şu kişinin doğum günü vesaire gibi şeyleri oraya mantar panonuza ya da duvarınıza yapışkan notlarla ya da raptiyelerle vesairelerle iliştirerek düzenleyebilirsiniz. Şimdi dedik ki alanınız boş olacak ama dedik ki önünüzdeki duvar böyle böyle. Bu notların düzenlenmiş vaziyette olması gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü fotoğraf değil. Bu şeyler birbiriyle bağlantılı. Yani zaten işinizle alakalı ve zaten odaklanmanız gereken şeylerle alakalı. Dolayısıyla bunlar sizin zihninizde farklı nöron bağlantıları oluşturmayacak zaten. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraf koyarsanız o günleri düşüneceksiniz, şu kişiyi düşüneceksiniz, bu kişiyi düşüneceksiniz. Ama eğer yapılacaklar ya da akılda kalacaklar listelerini oraya koyarsanız, onu da göz hizanıza en çok aklınıza tutmanız gereken şeyleri ve ilerlemenizi gösteren işte o günlük yapılacaklar listesi falan gibi şeyleri koyup, daha kişisel işte ne bileyim şu kişinin doğum günü gibi şeyleri belki göz hizasından biraz daha yukarıda, yanlarda, hani biraz daha uzak şekilde dizayn ederseniz, yarar göreceksinizdir. Ayrıca bu ilerleme görselleştirmesi meselesi çok önemli. Örnek, diyelim her öğrendiğiniz kelime için, bunu sanırım bir içerik üreticisi fasulyeyle yapmıştı. İki tane kavanoz almış. Kavanoza her kelime için bir tane fasulye atıyor. Sonunda o kavanoz doluyor yavaş yavaş. Yani fasulye değil de boncuk da olabilir, herhangi bir şey olabilir, fark etmez. Yavaş yavaş doluyor ve bakıyorsunuz ki ooo bu kadar şey yapmışım. Ondan sonra öbür kavanoza boşaltın geri hepsini. Çözdüğünüz sorular için birer tane birer tane atın. Vay işte bu kadar ilerleme kaydetmişim. Her ne yapıyorsanız, çizim mi yapıyorsunuz? Aa işte bu kadar bir şey tasarladım. Ya da ne bileyim ben, yani bu kadar sayfa okudum. Okuduğunuz her sayfa için, yazdığınız her sayfa için, çevirdiğiniz her sayfa için, işinize bağlı olarak hallettiğiniz her iş için birer fasulye atabilirsiniz. Ama kendinize acımasız olmayın. Küçük şeyler için de fasulye atabilirsiniz yani. Maili okudum, hop bir fasulye. Bir mail daha okudum, hop ikinci fasulye. Çünkü bazen kendimizi motive etmek için böyle küçük şeyler çok işe yarıyor. Başka bir şey var mı?
1: Evet, hepsini gerçekten güzel bir şekilde sen yine tekrardan anlattın Nisan.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Evet. Kendi çalışma alanınızla alakalı sorularınız var mı? Kendinize 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Çalışma alanınız güzel bir şekilde düzenlenmiş mi?
1: Evet.
0: Ya da hemen böyle ya işte ben yapamam, benim elimde değil ki, ben zaten şurada çalışıyorum böyle demeyin. Bunların ne kadarını yapabilirsiniz? Buna bir bakın. Sonuçta ben de çalışma alanımı düzenlerken bütün odayı boyatmadım. Sadece önüme bir mantar panoyu koyarak masanın üzerine bile, hani duvara bile çakmak zorunda değilsiniz. Yeterince büyük olursa sadece görüş alanımı düzenleyerek bunu yapabildim. Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Boyun eğmek, irademi Tanrı'nın iradesine seve seve teslim etmek demektir. Rehberliğine başvurduğumda bana gösterdiği yol, her ne olursa olsun, onun söylediğini yerine getirmek demektir.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Günlük yaşantımıza bakıp aldığımız kararlarda Tanrı'nın bize rehberlik etmesini istiyor muyuz? Oysa ki Tanrı bize yardım edeceğini vaat etmiştir. Ancak bize ne söylediğini dinlemek için vakit ayırmamız gereklidir. Tanrı'nın Rehberliğini Aramak adlı bugünkü paylaşımda bu konuları ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Hayatta vermeniz gereken çok önemli bir kararla karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz? Diyebilirsiniz ki bu kararın ne kadar önemli olduğuna göre değişir. Eğer gerçekten çok önemli bir kararsa şu şekilde hareket ederim. Eğer o kadar da önemli değilse başka bir yöntem izlerim. Sevgili dostlar, eğer bir Mesih inanlısıysanız izleyeceğiniz belli bir yol vardır. İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman etmemişseniz, başka bir yöntem izleyerek karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi, inanlıların ve inanlı olmayanların farklı bakış açıları ve dayanakları vardır. Örneğin, İsa Mesih'e kurtarıcımız olarak iman eden bizler, karar vermeye bu dayanak noktasından başlarız. Öncelikle, Tanrı'nın varlığına iman ederiz. Tanrı'nın hayatımızı değiştirmek için biricik oğlunu gönderdiğine inanırız. Onun hayatımız için bir tasarısı ve amacı olduğuna inanırız. Bu nedenle göklerdeki babamız verdiğimiz her karara dahil olur ve attığımız her adımla ilgilenir. Herhangi bir karar verdiğimiz zaman göklerdeki babamıza başvurur ve onun ilahi rehberliğini ararız. Bugün sizlerle bir mezmura göz atmak istiyorum sevgili dostlar. Mezmur 16'da bugün dikkatinizi çekmek istediğim 5 ayet var. Bu ayetlerde Davut Rab'be yakarır ve hayatında Tanrı'nın korumasını ve yönlendirişini arzuladığını ifade eder. Ayrıca Tanrı'nın hayatında nasıl işlediğini açıklar. Mezmur 16:7-11'de şöyle der. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab'be. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Bedenim güven içinde. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Bakın dikkat edin. Davut, yaşam yolunu bana bildirirsin der. Bu basit bir vaattir ve Tanrı'nın hayatta bizi yönlendireceğini açıklar sevgili dostlar. Şimdi elinize bir kalem ve bir kağıt almanızı ve size yardımcı olacağını düşündüğüm bazı şeyleri not almanızı istiyorum. Bunlar aynı zamanda bir karar verme mecburiyetiyle karşılaştığınız durumlarda sizi koruyacaktır. Çünkü hepimiz yaşadığımız sürece her gün kararlar vermek zorunda kalırız. Bunlardan bazıları son derece önemli kararlardır. Belki bazı günler önemsiz görünen kararlarla karşılaşırız. Ama hepimiz her an karar vermek zorunda kalırız. Çoğu zaman bu kararları Tanrı'nın hayatımızın her alanıyla bizzat ilgilendiğini göz önüne almadan veririz. Söylemek istediğim ilk şey şudur. Tanrı bizlere rehberlik edeceğini vaat etmiştir. Az önce okuduğumuz ayette bunu bize vaat etmiştir. Mezmur 16:1'e dikkatle göz atarsanız bunu görebilirsiniz. Bakın ne diyor? Yaşam yolunu bana bildirirsin. Yani Tanrı hayatta karşılaştığımız her durumda bize ilahi rehberliğini sunar ve bize yol gösterir. Şimdi Mezmur 32:8'e göz atalım. Tanrı şöyle der, eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim. Öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Burada Tanrı'nın bize ilahi rehberliğini sunduğunu açıklayan belirgin bir vaat yer alır. Mezmur 34:4'te Davut şöyle der, Rab'be yöneldim, yanıt verdi bana, bütün korkularımdan kurtardı beni. Tanrı, Davut'a nasıl düşünmesi gerektiği ve nasıl hissetmesi gerektiği konusunda yönlendiriş ve öğüt vermişti. Davut 10. ayette şöyle der, genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur ama Rab'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez. Sürekli olarak Tanrı'nın rehberliğini aramak kesinlikle iyi bir şeydir. Yani eğer vermemiz gereken bir kararla karşı karşıyaysak, Tanrı'nın iradesini bilmek kesinlikle yararlıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 3, 5, 6'da şöyle yazılıdır. Rab'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabb'i an. O senin yolunu düze çıkarır. Bu, Tanrı'nın bize rehberlik edeceğini bildiren son derece açık bir vaattir. Yeşaya 58:11 özel olarak dikkat etmenizi istediğim diğer bir ayettir. Okuduklarımızdan biraz farklıdır, ancak burada çok belirgin olan ve dikkat etmenizi istediğim bir sözcük vardır. Tanrı'nın yolumuzu düze çıkaracağını, bize rehberlik edip yol göstereceğini okuduk. Şimdi Tanrı'nın Yeşaya 58:11'de ne dediğine kulak verelim. Rab her zaman size yol gösterecek. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Yani dostlar, Tanrı hayatınızdaki zor anlarda elinizden tutacaktır. Kurak topraklarda sizi doyuracaktır. Yani sürekli olarak Tanrı'yı aradığınızda, O da sizi sürekli olarak tazeleyecektir. Şimdi Mezmur 16:8'e geri dönelim ve Davud'un söylediği şeye dikkat edelim. Bakın ne diyordu? Gözümü Rab'den ayırmam, sağımda durduğu için sarsılmam. Davud, Tanrı'nın kendisine eşlik ettiğinin sürekli olarak farkındaydı ve devamlı olarak Tanrı'nın yönlendirişini arıyordu. Peki, Tanrı'nın kendisine söylediği her şeyi her zaman yaptı mı? Hayır, yapmadı. Hiç kimse Tanrı'nın söylediklerini daima, her zaman yerine getirmez. Ama Davud diyor ki, gözümü Rab'den ayırmam. Davud, Tanrı'nın rehberliğini aramanın yapılması gereken doğru şey olduğunu biliyordu. Lütfen Kutsal Kitap'tan 1. Yuhanna 5:14-15 ayetlerini açın. Bu ayetlerde Tanrı'nın bize nasıl rehberlik edeceğine dair başka bir bilgi var. Tanrı, vereceğimiz kararlarla ilgili olarak bizi eğitir. Ayetler şöyle der. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Hamdolsun. Tanrı'nın rehberliğine başvurmamızın, karar verirken Rab'bin düşüncelerini anlamaya çalışmamızın Tanrı'nın isteği olduğunu biliriz. Ayette de dendiği gibi, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Öyleyse, Rab, ne yapmam gerek? Bana yol göster, hangi yöne doğru gitmem gerek diye sorduğumuzda, bunu yapmamızın Tanrı'nın isteğine uygun olduğunu biliriz. Şimdi sevgili dostlar, bazı eski antlaşma karakterlerine göz atabiliriz. Örneğin, Yaratılış 12:1'de Tanrı'nın İbrahim'e şöyle dediğini görürüz. Rab, Avram'a yani İbrahim'e, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git, dedi. Tanrı, İbrahim'e çok açık biçimde yol gösterdi. Ona dedi ki, aileni bırakıp sana göstereceğim ülkeye gitmeni istiyorum. Sevgili dostlar, Tanrı İbrahim'i adım adım yönlendirdi. İşte Tanrı'nın işleyiş biçimi genellikle bu şekildedir. Bize bir yön gösterir. Sonra da bize ona gün be gün güvendikçe bizi nereye doğru yönelteceğini gösterir. Hatta bazen sevgili dostlar, biz daha ilk adımı atmadan varacağımız sonucu bize gösterir. Tam bu noktada size başka bir önemli şey söylemek istiyorum. Tanrı, onun rehberliğini ararken bize yardımcı olacak bir kılavuz vermiştir. Her imanlının hayatında karar verme sırasında ona rehberlik edecek bir kılavuz bulunur. Çünkü Tanrı, hayat boyunca zorlu ve sıkıntılı kararlarla karşılaşacağımızı bilir. Bazen karşı karşıya kaldığımız kararlar basit gibi görünebilir. Ama bunların muazzam sonuçları olabilir. Tanrı hayatımızdaki kararların ne kadar önemli olduğunu bilir ve işte bu yüzden de bize bir yardımcı vermiştir. Evet, her imanlının yüreğinde üçlü birlik olan Tanrı'nın kutsal ruhu yaşar. Kutsal Ruh'un başlıca işlevlerinden biri bizi doğru kararlara yöneltmek için Tanrı'nın rehberliğini sunmaktır. İsa Mesih Yuhanna 14:18'de öğrencilerine şöyle demişti: "Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim." İsa Mesih öğrencilerinin güçlüklerle karşılaşacaklarını biliyordu. Vermeleri gereken muazzam kararlarla karşılaşacaklarını biliyordu. Her türlü mücadele, engel, acı ve ağır yükle karşı karşıya kalacaklardı. Bu nedenle onlara şunları söyledi: "Size, içinizde ve sizinle olacak, gücünü üzerinizden eksik etmeyecek bir yardımcı göndereceğim. Onsuz hiçbir şey yapamazsınız. Bu yardımcı Kutsal Ruh'tur." Yuhanna 14:26 der ki: "Babanın benim adımla göndereceği yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak." Yuhanna 15:26 ise şöyle der: "Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek." Yuhanna 16:7'de şöyle yazılıdır: "Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim." Sevgili dostlar, İsa Mesih'in Kutsal Ruh'a verdiği ad ilginçtir. Onu yardımcı olarak tanımlar. İsa Mesih, Kutsal Ruh'un rehberimiz olacağını, bizi gerçeğe yönelteceğini söylemiştir. Bir karar vermek zorunda kaldığımız her an gerçeği bilmek isteriz. Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve onun amacına uygun yaşamak isteyen insanlar gerçeği bilmek isterler. Peki Tanrı ne yapmıştır? Tanrı, hayatlarımızda bize eşlik eden ve içimizde yaşayan Kutsal Ruh'unu vermiştir. Kutsal Ruh'un başlıca sorumluluklarından biri, gerçeğe yönlendirecek biçimde bize rehberlik etmektir. Kutsal Ruh'un ilginç işleyiş yöntemlerinden birine Mezmur 16:7'de rastlarız. Davut der ki: "Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe, geceleri bile vicdanım uyarır beni." Yani Davut şunu söylemektedir: "Tanrı bana açık biçimde yol gösterdi. Bu yüzden ona övgüler sunarım, onu yüceltirim." Peki sevgili dostlar, Davut, "geceleri bile vicdanım uyarır beni" derken ne demek istemiş olabilir? Söylediği şey basitçe şudur: gece olunca uyuruz ve uykuda bilinç düzeyimiz değişir. Bilinç düzeyimiz değiştiğinde biz imanlıların içinde yaşayan Kutsal Ruh düşüncelerimiz üzerinde mutlak bir hakimiyet kazanır. Uyanık olduğumuz zamanlarda düşünürken etrafımızda neler olup bittiğini izleriz ve gördüklerimizin ışığında düşünür, dua eder ve kararlar veririz. Zihnimiz etkin haldedir. Düşündüğümüz, düşünmekte olduğumuz ve etrafımızda olan şeylerden çok fazla etkileniriz. Yatağımızda uyumaya çalışırken aklımızdan vermemiz gereken kararlar geçer. Rab'be danışırız, Tanrı'nın egemenliğini ararız ve bize yol göstermesini isteriz. Peki, gece uykuya daldığımızda ne olur? Kutsal Ruh, bilinçaltımızda işlemeye ve etkili olmaya başlar. Bu, benim hayatımda sevgili dostlar, genellikle böyle olur. Büyük olasılıkla sizde de böyle olmaktadır. Bu şekilde Tanrı'nın ruhu bizi geceleri uyandırır. Davut, Mezmur 16:7'de şöyle der: "Geceleri bile vicdanım uyarır beni." İşte bunu söylerken bize aslında bunu anlatmaktadır. Bizi eğiten Tanrı'nın ruhudur. Öyleyse Kutsal Ruh'un işlevi içimizde yaşamak ve bizi gerçeğe yönlendirmektir. Yuhanna 16:13: "Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek" der. Tanrı, hayatta bizim iç yüzünü asla bütünüyle bilemeyeceğimiz durumlar ve koşullar olduğunu bilir. Tüm gerçekleri hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Karşılaştığımız olayların tüm sonuçlarını bilmeye asla vakıf olamayacağız. İşte bu nedenle Tanrı'nın rehberliğine ihtiyacımız var. İlahi bir yönlendirişe ihtiyacımız var. Tanrı'nın rehberliğine başvurduğumuzda Kutsal Ruh bizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Şimdi dilerseniz 1. Korintliler 2, 12, 13 ayetlerine göz atalım. Burada rehberliğe ve anlayışa ihtiyacı olan bir Mesih inanlısıyla Mesih inanlısı olmayan biri arasındaki farkı görebiliriz. İnanlı olmayan kişi, kendi aklımla hareket edeceğim. Mantığımı, yargılarımı en iyi biçimde kullanacağım. Geçmişteki tecrübelerime ve başkalarının öğüdüne başvuracağım der. Paulus'un 1. Korintliler 2, 12, 13'teki sözlerine kulak verin. Bakın ne diyor? Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz. Evet sevgili dostlar, Tanrı bizim ilahi rehberliğe kavuşmamızı ister. Peki bu rehberliği kim sunar? Çok açık. Elbette Kutsal Ruh. Kutsal Ruh'un işlevi bizlere Tanrı'nın düşüncelerini açıklamak ve bize Tanrı'nın rehberliğini sunmaktır. Her imanlı kendisine rehberlik etmek üzere içinde yaşayan Kutsal Ruh'a sahiptir. Peki Mesih inanlısı olmayan birinin durumu nedir? Bazen inanlı olmayan bir kimse verdiğiniz karara bakıp size "Neden böyle bir karar verdin?" diye sorabilir. Veya "Siz inanlıları ve düşünme biçiminizi bir türlü anlamıyorum." diyebilir. Sevgili dostlar, doğal olarak anlamazlar. Anlamamalarının sebebi de şudur. 1. Korintliler 2:14'ü hatırlayın. Ayette ne diyordu? Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Bir kez daha okuyorum. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Okuduğumuz ayet doğal kişiden söz ederken Hristiyan olmayan Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmemiş ve sadece kendi aklıyla hareket eden kişiden söz etmektedir. Paulus 1. Korintliler 2:14'te şöyle der. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Neden anlayamaz sevgili dostlar? Çünkü bunlar ona saçma gelir. Anlayamaz çünkü bunlar ancak ruhsal sezgiyle anlaşılabilir ve algılanabilir. Biz Mesih inanlılarının ruhsal gerçekleri anlayabilmemizin sebebi çok zeki olmamız değildir. Anlayabiliriz çünkü yüreğimizde Kutsal Ruh vardır. Tanrı olan, içimizde yaşayan, bize kutsal kitabı açıklayan, rehberlik eden, yol gösteren ve Tanrı'nın sözlerinde bize ne dediğini açıklayan bir yardımcımız var. Öyleyse Tanrı'ya yaklaşıp, "Rab, ne yapmamı istiyorsun? Nasıl yapmamı istiyorsun?" diye sorabilmek gibi harika bir ayrıcalığa sahibiz demektir. Ve sadece kendi eğitimimize, geçmiş tecrübelerimize, kendi aklımıza bel bağlamak zorunda olmadığımızı içtenlikle bilebiliriz. Dostlar, hepimiz kararlar veririz. Tanrı'yı bu karar sürecinin dışında bırakacak olursak, Tanrı'nın rehberliğinde doğru kararlar verebilecek durumda olduğumuz halde yanlış kararlara sürükleniriz. Şimdi hakkında rehberliğe ve öğüde ihtiyacımız olacak en önemli karardan söz edelim. Belki bir Hristiyan değilsiniz ve İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman etmediniz. Belki de bunu nasıl yapabileceğinizi bile bilmiyorsunuz. Size nereden başlayabileceğinizi söylemek istiyorum. Öncelikle sevgili dostum, Tanrı'nın var olduğuna iman etmekle başlamak zorundasınız. Belki de Tanrı'nın var olduğuna inanmıyor olabilirsiniz. Ama Tanrı vardır ve hayatlarımızı şekillendirmekte, değiştirmekte ve yaşamlarımızda harika bir fark yaratmaktadır. O kesinlikle vardır. İsa Mesih'i çarmıh üzerinde ölmesi için dünyaya göndermiştir. İsa Mesih çarmıh üzerinde ölmekle günahlarımızın gerektirdiği tüm bedeli ödemiştir. İmansızlığımızın, tüm günahlarımızın, tüm itaatsizliğimizin, tüm isyanlarımızın bedelini O, yani İsa Mesih ödemiştir. Günahımızın bütün cezasını çarmıh üzerinde öldüğü anda tek bir seferde ödemiştir. Kutsal Kitap şöyle der: Eğer İsa Mesih'i kurtarıcın olarak kabul edersen, onun günahlarının bedelini ödemek için öldüğünü kabul edersen, kurtulacaksın. Tanrı'ya sana karşı günah işlediğimi biliyorum ve beni bağışlamanı diliyorum diye yakardığın anda, İsa Mesih'in benim günahım yüzünden ve benim yerime öldüğüne inanıyorum dediğin anda, onu kurtarıcım olarak kabul ediyorum dediğin anda sevgili dostum, Tanrı'nın çocuğu olabilirsin. O anda kutsal ruh hayatına dahil olur. O anda sana Tanrı'nın rehberliğini sunmaya ve hayatın için yol göstermeye başlar. Vereceğiniz ilk ve en önemli karar İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmektir. Size anlattığım gibi tek yapmanız gereken Tanrı'ya bakmak, ona inanmak, güvenmek ve onu kabul etmektir. Tek yapmanız gereken günahlarınızı imanınız sayesinde bağışlamasını Tanrı'dan dilemektir. Sevgili dostlar, ona güvenin. Çünkü biz inanlılar buna tanıklık ediyoruz. Tanrı güvenilir, değişmez, sadık ve kalıcı olarak sever. Sizin için en iyi olanı ister. Tanrı'nın size rehberlik etmesine izin verin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Tanrı bizlere kararlarımızda yol göstereceğini vaat eder. Öyle ki Rabbin yardımına başvurduğumuzda O atmamız gereken bir sonraki adımı bize gösterecektir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

we give you praise.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Zekeriya kitabının yazarının adı Yahve hatırlar anlamına gelen Zekeriya'dır. Adının anlamı Yahve bereketler demek olan Berekya'nın oğluydu. Berekya'da adının anlamı belirlenen zaman demek olan İddo'nun oğluydu. Böylesine zengin anlamlara gelebilen bu isimler Babil sürgününden sonra Yeruşalim'e geri dönen Yahudileri cesarete getirmek amacıyla konulmaya başlanmış olabilir. Tanrı hatırlar ve belirlenen zamanda bereketler. Her ne kadar Zekeriya ismi Yahudiler arasında sıkça kullanılan bir isim olsa da, nitekim eski antlaşmada adı geçen Zekeriyaların sayısı 28'dir. Bu kitabı yazan Zekeriya'nın Rab İsa Mesih'in Matta 23. bölüm 35. ayette öldürüldüğünü söylediği Zekeriya ile aynı Zekeriya olduğunu söyleyen İncil öğretmenleri bulunmaktadır. Birçok kutsal kitap yorumcusu bu olasılığı göz ardı etmekle birlikte Yahudilerin bir tarih kitabı olan Targum ilginçtir ki Zekeriya'nın tapınağın sunağında öldürüldüğünü ve onun hem bir peygamber hem de bir kahin olduğunu yazmaktadır. Nehemya 12. bölüm 4. ayette İddo kahin soyundan gelen bir ailenin başı sayılır. Yahudi tarihçi Josephus da Baruk oğlu Zekeriya'nın Yeruşalim'in yıkılışından hemen önce tapınakta Yahudi milliyetçiler tarafından öldürüldüğünü kaydetmektedir. Diğer ilginç bir gözlem de şudur. Eski antlaşma pratik olarak hemen hemen Zekeriya peygamberle kapanmaktadır. Yeni antlaşmada tarihsel sıralanış açısından Luka'nın bakışıyla Yahova hatırlatır anlamına gelen başka bir Zekeriya ve onun yemini anlamına gelen Elizabeth'le ilgili bilgilerle başlar. Zekeriya eski antlaşma ile yeni antlaşma arasında kalan 400 yıllık bir sessizlikten sonra bir meleğin kendisine Tanrı'dan bir mesaj getirmek amacıyla meleğin göründüğü bir zamanda tapınakta bir kahin olarak görev yapmaktaydı. Tanrı yine vermiş olduğu sözü anımsamıştı. Zekeriya'nın peygamberlik kitabı İsa'dan önce 520 yılında yazılmıştır. Zekeriya peygamber, Hagay peygamberin yaşadığı dönemde Ezra 5. bölüm 1. ayete göre ve yine Ezra 6. bölüm 14. ayete göre yaşamıştı. Ve büyük bir olasılıkla yaşça Hagay'dan daha küçüktü. Bunu da Zekeriya 2. bölüm 4. ayetten anlamamız mümkün. Zekeriya kitabının özelliklerine baktığımızda bu kitabın dünyanın sonuyla ilgili bilgilerin sıralandığı apokaliptik nitelikli bir kitap olduğunu görürüz. Kitapta anlatılan görümler Daniel, Hezekiel ve Vahiy kitaplarındaki görümlerle benzerlik içerisindedir. Daniel ve Hezekiel İsrail topraklarında dünyaya gelmişlerdir ama peygamberlik kitaplarını İsrail'in dışında, İsrail halkının sürgünde yaşadığı bir sırada yazmışlardır. Zekeriya peygamber ise Babil'de dünyaya gelmiş ama peygamberlik kitabını İsrail topraklarında yazmıştır. Daniel, Hezekiel ve Vahiy kitabını yazan Yuhanna'nın bu kitaplarını İsrail'den uzakta bulunan ülkelerde yazmış olmaları oldukça ilginçtir. Zekeriya dünyanın sonuyla ilgili gördüğü görümleri yazarken diğer apokaliptik yazarlara karşı olarak İsrail'deydi. Babil sürgünlüğünden İsrail topraklarına geri dönen bir avuç Yahudinin büyük bir karamsarlık ve hayal kırıklığı yaşadığı bir dönemde Zekeriya tüm görkemiyle kilisenin yeryüzünden alınışıyla ilgili umut dolu görümler gördü. Diğer küçük peygamber kitaplarına kıyasla Zekeriya'da Mesih'le ilgili ön bildiriler çok daha fazladır. Bu nedenle bu kitabın çok önemli ve ilginç bir peygamberlik kitabı olduğunu söylememiz gerekir. Zekeriya'yı Hagay ile karşılaştırdığımızda Zekeriya Hagay'ın çağdaşıydı ama yazdığı kitap Hagay'ın yazdığı kitabın tam tersiydi. Bu kişiler birbirini tanıyordu ve aynı dönem içerisinde aynı halka peygamberlik etmişlerdi. Ama her ikisinin peygamberlik konuları ve ele aldığı noktalar birbirinden oldukça farklıydı. Bunlar aynı zaman içerisinde ve aynı halka yazmış olmakla birlikte aralarında yüzyıllarca zaman farkı vardı. Hagay peygamber Yeruşalim'deki tapınağın temellerinin yeniden yapılmakta olduğu bir zamanda elinde bir ölçek ipiyle oradaydı. Hagay ayakları yere basan bir adamdı. Zekeriya ise bakışları yukarıda olan, sürekli yukarıya bakan bir adam olarak karşımıza çıkar. Bir gecede toplam 10 görüm gören adama başka ne diyebiliriz ki? Zekeriya işte böyle birisiydi. Oysa Hagay tamamen pratik hayata yönelik bir adamdı. Ama böyle olduğu halde bu her ikisi de aynı dönemde aynı halka hitap ederek aynı sorun hakkında konuşmaktaydılar. Bunlar bugün de bizlere konuşmaya devam eder. Ama her biri kendi tarzında konuşur. Bugün de böyle ayrı ayrı yapıya sahip insanlara ihtiyacımız var. Bunların her biri bir araya gelince iyi anlaşmaktadırlar. Sürekli görümler gören ve ayakları yere basmayan kişiler bazen çok tehlikeli olabilir. İmanla yukarıya bakmayıp sadece yerde gördükleriyle yetinenler de sık sık ruhsal bereketsizlik ve kuraklıkla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle bunların her ikisine de büyük ihtiyaç vardır. Çünkü bunlar birbirlerini tamamlayıp kontrol altında tutar. Bunların her ikisinin de bir arada bulunup birlikte hizmet etmeleri çoğu zaman harika sonuçlar doğurmaktadır. Zekeriya 1. bölüm dünyanın sonuyla ilgili görümlerden oluşur. Zekeriya kitabının ilk 6 bölümü İsa Mesih'in gelişi ve 1000 yıllık dönemle ilgilidir. Bu 6 bölümlük kesimde kayıtlı olan 10 ayrı görüm yer almaktadır ve bu 10 görümün her biri de Zekeriya peygambere tek bir gecede verilmiştir. İlk ayet aynı zamanda Zekeriya kitabının ön sözü olarak da kabul edilebilir. Zekeriya 1. bölüm 1. ayette şöyle okuruz. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında Rab İddo oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi. Darius'un krallığının 2. yılının 8. ayında sözü bu peygamberlik kitabının Yahudi olmayan bir kralın egemenliği döneminde yazıldığını göstermektedir. Çünkü bu dönemde İsraillerin geriye kalanları 70 yıllık Babil sürgününden sonra ülkelerine geri dönüyordu. Yine bu dönemde ne İsrail'de ne de Yahuda'da bir kral yoktu. Davut peygamberin soyundan gelen krallar tahtlarından uzaklaştırılmışlardı ve onların yerini Yahudi olmayan diğer uluslardan gelme yabancı krallar alacaktı. Burada sözü edilen Darius'un krallığının 2. yılı sözü aynı zamanda Hagay peygamberin de peygamberlik yaptığı yıla işaret eder. Bu iki peygamber Zekeriya ve Hagay aynı zamanda birbirlerinin çağdaşı olarak aynı halka peygamberlik ettiler. Hagay o yılın 6. ayında Zekeriya'da 2 ay sonra o yılın 8. ayında peygamberlik yapmışlardır. Yıl ise İsa'dan önce 520 yılıydı. Hagay'a bu yılın Eylül, Ekim ve Kasım aylarında peygamberlik sözü gelmiş ama Aralık ayında hiçbir peygamberlik sözü gelmemişti. İşte Hagay'a Aralık ayında gelmeyen peygamberlik sözleri onun yerine bu kez Zekeriya adıyla bilinen bu adama gelmekteydi. Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi. Bu aynı ifadeyi Hagay'ın kitabında da görürüz. Bu açıktır. Zekeriya peygamber de burada aynen Hagay peygamberin sahip olduğu ruhsal yetkiyle konuşmaktadır. Bu aynı ifade yani Rabbin sözü Zekeriya'ya geldi ifadesi bu kitapta 14 kez kullanılmaktadır. Zekeriya peygamberin kitabı 14 bölümden oluştuğuna göre bu ifade ortalama olarak her bölümde bir defa kullanılmıştır. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Zekeriya kitabı Tanrı'nın sözü üzerinde büyük önemle duran diğer bir kitap olarak karşımıza çıkar. İkinci ayet Tanrı'nın Zekeriya peygambere verdiği bir uyarı sözüyle başlamaktadır. Zekeriya, Hagay peygamberin verdiği bir uyarı sözüyle başlar. Zekeriya, Hagay peygamberin sahip olduğu aynı yetkiyle yani Rabbin sözleriyle konuşarak sürgünden dönen halkı, atalarının sürgün öncesi yürüdüğü kötü yollarda yürümemeleri konusunda uyarmaktadır. Zekeriya 1. bölüm 2. ayette Rab atalarınıza çok öfkelendi der. Zekeriya onları şu sözlerle uyarıyor. Atalarımız boş yere sürgüne gitmediler. Onlar Rabbi o kadar çok öfkelendirdi ki Rabbe bu öfkesinin sonucunda onları Babil'e sürgüne gönderdi. Onlar Tanrı'ya karşı ayaklanıp günah işlediler. Siz de dikkat edin. Onların gittiği yoldan giderek günaha düşmeyin der. Zekeriya 1. bölüm 3. ayette ise bu nedenle halka de ki her şeye egemen Rab bana dönün ben de size dönerim diyor. Her şeye egemen Rab ya da orduların Rabbi şöyle diyor ifadesi oldukça fazla kullanılmaktadır. Öte yandan Rabbin pek çok ünvanı olduğunu da hatırlatmak isterim ama bunların çoğunu kullanmayız ya da kullanma gereğini duymuyoruz. Orduların Rabbi deyince ne anlaşılır? Rabbimiz hangi ordunun Rabbidir? Bu ünvan Zekeriya kitabında 52 kez tekrarlanır. Böylece bu ünvanın ne denli önemli bir ünvan olduğu da anlaşılmış olmaktadır. Türkçe'de ordular diye çevrilen sözcüğün İbranicesi tasaba ya da sabaot sözcüğüdür ve anlam olarak hizmet, kuvvet ve savaş anlamına gelir. Burada geçen anlamıyla sözcük Rabbin tek bir emriyle kendi halkının iyiliği için kullanabilecek kaynaklar anlamına gelir. Yeni Antlaşma kitabında bu doğrultuda Rabbin merhamette zengin ve tüm güce sahip olduğunu okuruz. Evet sevgili dinleyicim, sizin bugün neye ihtiyacınız var? Merhamete ihtiyacınız var mı? Rab'be istediğiniz kadar merhametten var. Rab merhamette o kadar çok zengindir ki bu zenginliğini size de yansıtmak istiyor. Aslında onun bu merhametine hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Yalnız siz değil, bütün insanlar onun bu merhametine muhtaçtırlar. Evet, Rabbimiz orduların Rabbidir. Rabbimizin bu ünvanı bu ayette 3 defa, 4. ve 6. ayetlerde de birer defa geçer. Bana dönün, orduların Rabbinin sözü ben de size dönerimdir. Görüyorsunuz ya, onlara merhamet Tanrı tarafından nasıl uzatılır? Zekeriya 1. bölüm 4. ayette atalarınız gibi davranmayın. Önceki peygamberler her şeye egemen Rab kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor diyerek onları uyardılar. Ne var ki onlar dinlemediler. Bana aldırış etmediler. Böyle diyor Rab. Bu Rab'in onlara yaptığı çok pratik bir uyarıdır. Rab onlara şöyle diyor. Atalarınız kendilerine gönderdiğim peygamberlere aldırış etmediler. Ben onlara Hoşea'yı, Yoel'i, Amos'u gönderdim. Yeşaya peygamberi, sonra Yeremya peygamberi gönderdim. Evet onları uyarsınlar diye bütün bu peygamberleri onlara gönderdiğim halde onlar bu peygamberlerin sözlerine kulak asmadılar. Böyle yaptıklarından dolayı da Babil'e sürgüne gittiler. Babil'e sürgüne gitmelerinin tek nedeni buydu. Benim sözlerime hiç aldırış etmediler. Sonra Rab onlara bir soru soracaktır. Zekeriya 1. bölüm 5. ayet. Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar? Önceki peygamberlerin sesleri artık duyulmuyordu. Yeşaya, Yeremya, Yoel, Amos ve Hoşea peygamber artık yoktular. Çoktan ölmüşlerdi ve sesleri de duyulmuyordu. Peki atalarımız? Onlar şimdi neredeler? Ta Babil'de çok uzaklarda ölüp gitmişlerdi. Bir İsrailli için İsrail dışında bir ülkede Babil'de ölmek hoş bir şey değildi. Bir Yahudi daha çok kendi vatanında ölmeyi ve gömülmeyi tercih ederdi. Yakup bile o ilerlemiş yaşında Yusuf'a ant içtirerek öldüğünde kendini Mısır'da bırakmamasını söyleyerek şöyle demişti. Geriye, ülkeme götürülmek ve atalarımın yanına gömülmek istiyorum. Evet, Yakup'un kemikleri bugün orada, İsrail'de, Hebron'da yatmaktadır. İvan babalarımız ve Tanrı sayar Yahudilerin umudu kendi ülkelerinde gömülmek ve yine diriliş gününde kendi ülkelerinde dirilmektir. Yeruşalim'i ziyaret edenler bilir. Yeruşalim'in doğu kapısına yaklaşırken Kidron Vadisi boyunca Zeytinlik Dağı'nın eteklerinde pek çok Yahudi mezarı vardır. Bu mezarların çoğu bugün tahrif edilmiş olmakla birlikte İsrailler tarafından yeniden restore edilmektedirler. Bu insanlar Zeytinlik Dağı'nın eteklerine gömülmek istemişlerdi. Çünkü gelişinde Zeytinlik Dağı'na inecek olan Mesih'i orada karşılamayı umut ederek ölmüşlerdi. Ben inanıyorum ki Mesih yeryüzüne egemenliğini kurmaya geldiği zaman bu insanlar ölümden dirileceklerdir. Sırası gelmişken size şunu da hatırlatmak isterim. İnanlar topluluğu dediğimiz kilise yeryüzüne inmeyecek. Tam tersine kendisine ait olanları yeryüzünden çağırarak onları havada karşılayacaktır. Bu dönemde Rab egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelmeyecek. Önce yeryüzü o büyük sıkıntı döneminden geçecek ve ondan sonra Rab Mesih yeryüzüne gelip burada egemenlik sürecektir. Buradan da görülebileceği gibi Yahudi olsun olmasın eski antlaşma dönemlerinde yaşamış imanlı kişilerin sözünü ettiğimiz bu büyük sıkıntı döneminden önce dirileceklerine ilişkin kutsal kitapta herhangi bir belirti yoktur. Bu kişiler durdukları yerde duracaklar. O büyük sıkıntı döneminin sona ermesini bekleyecekler ve egemenliğe ancak ondan sonra girebileceklerdir. Görülebileceği gibi Tanrı'nın Zekeriya aracılığıyla sorduğu soru oldukça zor bir soruydu. Ya atalarınız, onlar nerede diye soruyor. Onlar çoktan ölmüşler ve Babil ırmaklarının yakınlarına gömülmüşlerdi. İsrail topraklarına gömülmeyi umut ederken böylesine uzak bir yere gömülmek bir Yahudi için hiç de hoş değildi. Zekeriya 1. bölüm 6. ayette peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı? Onlar da dönüp her şeye egemen Rab yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı dediler. Burada geçen sözlerim ve kurallarım yani kanunlarım atalarınızı yok etmedi mi anlamına gelir. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden üzerlerine gelen Tanrı cezası onları yok etmişti. Ve o zaman dönüp dediler, orduların Rabbi yollarımıza göre ve işlerimize göre bize ne yapmayı düşündüyse bizimle öyle etti. Evet, sonuç olarak onlar üzerlerine gelen yargının Tanrı açısından adil ve doğru bir yargı olduğunu kabul etmişlerdi. Çünkü Tanrı onları çok önceden uyarmış ama onlar onun bu uyarısına kulak asmamışlardı. Böylece 6 ayetten oluşan pratik ilk kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Bunu söylerken sonraki kesimlerin pratik olmadığını söylemiyorum. Bundan sonra inceleyeceğimiz bölümlerde Zekeriya peygamberin gördüğü görümleri ele alacağız. Zekeriya peygamber 10 tane görüm gördü. Birçok kutsal kitap uzmanı ve yorumcusu bu bölümde 8 görüm olduğunu söylese de daha sonra göreceğiniz gibi 2 ayrı görüm ile karşılaşacağız. 1. ayette Mersin ağaçları altındaki atları ve ata binmiş adamların görümlerini görürüz. Zekeriya 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Darius'un krallığının 2. yılında 11. ay olan Şevat ayının 24. günü Rab, İdda oğlu Berekya oğlu peygamber Zekeriya'ya görümlerle seslendi. Yahudi takvimine göre aylar Ocak ile başlamadığından 11. ay bizim kullandığımız takvimde Şubat ayına denk düşer. Tarihi ise İsa'dan önce 520 yılının Şubat ayının 24'üdür. Bu noktanın öneminin nereden kaynaklandığını birazdan anlatacağım. Ama önce bu olaylardan önceki gelişmelere kısaca bir göz atalım. Zekeriya'nın bu görümden 5 ay önce Rab Hagai peygambere görünmüş ve ona sürgünden geri dönmeleri, tapınağı yeniden inşa etmeleri için bir araya gelmeleri konusunda halkı uyarmasını söylemişti. Bu uyarıdan sonra tapınağın yeniden yapılması için çalışmalara hemen başlandı. Daha sonra Zekeriya peygamberin sözünü ettiğimiz bu görümlerinden 2 ay önce Hagai peygamber günah ve kötülük işlemeye devam ettikleri halde Tanrı'nın kendilerini bereketlemesini bekleyen kahinleri ağır bir dille eleştirmiş ve uyarmıştı. Hagai'nin uyarısı sadece kahinlere değildi. Tapınağın yapılmasında görev aldıkları halde isteksizliklerini sürdüren ve tapınağın tamamlanmaması için her türlü tembelliğe ve safsaklamaya devam eden insanları daha ağır bir dille uyarmıştı. Hagai peygamber bu dönemde onlara başka bir şey daha bildirir. Tanrı burada yeryüzünde egemenliğini kurmadan önce süper dünya güçlerinin yaklaşan yıkımlarından söz etti. Onlara yeryüzünde egemenlik sürecek olan kişinin İsa Mesih olacağını ve onun da o dönemde Yeruşalim'de sivil yönetici olup Kral Davut'un soyundan gelen Zerubbabel'in soyundan ortaya çıkacağını söyledi. İşte Zekeriya peygambere bu 10 görüm tapınağın yapılmakta olduğu bu dönem sırasında verilir. Zekeriya 1. bölüm 8. ayette gece vadideki Mersin ağaçlarının altında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı der. Gece gördüm diyor. Evet, Zekeriya burada dikkat ederseniz geceleyin rüyamda gördüm demez. Ama gördüklerini gece vakti kendi gözleriyle gördüğünü söyler. Zekeriya peygamber bu görümleri gece vakti gördüğü için bunların rüya olabileceğini, Zekeriya'nın da gördüğü bu şeylerin rüya değil de görüm olduklarını söylemiş olabileceğini düşünebilirsiniz. Bence Zekeriya peygamber bırakın uyumayı, o gece tam aksine dimdik ayaktaydı. Gördüğü bu denli çarpıcı görümler karşısında hangi insan uyuyabilirdi ki? Birçok kişi Tanrı'nın bugün rüya ve görümler yoluyla insanlara konuşmadığı şeklinde düşüncelerle aynı fikirde olmayabilir. Dün gece bir görüm gördüm dedikleri zaman onlara yanlış yaptıklarını söylemiyorum. Ama gördükleri görümü rüyalarında mı gördüklerini sormamız gerekir. Evet derlerse o zaman hemen bilirim ki Tanrı onlara herhangi bir haber vermemiş. Ama onlar görmüş oldukları rüyayı yaşamış oldukları ve etkisi altında kaldıkları bir olay nedeniyle görmüş olabilirler. İnsan uykuya daldığı zaman bellek kontrol dışı kalır ve genellikle rüyayı ortaya çıkartan yaşanmış önceki olaylara gönderme yapmaktadır. Bu nedenle Tanrı'nın bize konuşmuş olduğunu söylerken bunun rüyada mı yoksa uyanıkken görümler aracılığıyla mı olduğu önemli bir noktayı oluşturur. Rüyalarla Tanrı'nın isteğini bilmeye çalışmak risklidir ve bunun Tanrı ile olan ilişkimizde bir yararı olmayacaktır. Rüyaların bizim beynimizde günlük yaşamımızla oldukça ilgisi vardır ki her insanda rüya görür. Hatta hayvanların bile rüya gördüğü söylenmektedir. Rüyalar basit sözlerle söylemek gerekirse beynimizin boşalmasında, dinlenmesinde yararlıdır. Hatta rüyanın beynin dinlenmesine çok büyük yararı olduğu tıbbi açıdan öne sürülmektedir. Ama rüyaların herhangi bir haberin, bir konuşmanın her zaman habercisi olmadığı da kesindir. Hiç Rabbin sözünü duymayan insanların bazı rüyalar görerek Rabbin sözüne yöneldiklerini de biliyorum. Rab her şeyi kullanabilir. İnsanları kendi sözüne yöneltmek için rüyaları da kullanır. Ama Rab bizlere sözü aracılığıyla konuşmaktadır dostum. Hayatımızı, günlerimizi rüyalarla değil, Rabbin sözünü okuyarak, Rabbin sözünü çalışarak, oradaki değerlere, vaatlere sarılarak geçirmeliyiz. Sağlıklı olan yol da budur. Dikkat ederseniz 8. ayetin başında Zekeriya gördüm demektedir. Tanrı'nın kendisini o anda bu peygambere hangi yolla açıkladığını iyice anlamamız gerekir. Zekeriya peygamber ve işte diyerek gördüğü görümü çarpıcı bir şekilde anlatmaya başlar. Burada geçen işte sözcüğü bakın anlamına gelir. Bakın orada al bir ata binmiş bir adam var der. Acaba peygamber burada ata binmiş adam derken kimden söz eder? Açıkça söylemeliyim ki bu adam yeryüzünde beden almadan önceki görüntülerinden birinde bulunan Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Peki bunu nereden biliyorum diye düşünebilirsiniz. Bakın 11 ve 12. ayetlerde bu kişi Rabbin meleği olarak tanıtılmaktadır. Eski antlaşmada Rabbin meleği terimi her zaman Tanrı'nın kendisi olarak anlaşılırdı. Bu açıdan eski antlaşmadaki Rabbin meleği yeni antlaşmadaki Rab İsa Mesih'in kendisi olmaktadır. Buradaki Rabbin meleği Yahve Tanrı'nın yani Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Zekeriya peygamber İsa Mesih'in beden almadan önceki görümlerinden birine tanık olarak onun bu dünyayı gözetlediğini görür. Şeytanın bu dünyanın yani bu dünya sisteminin efendisi olarak adlandırıldığı doğruysa da Tanrı bu dünyayı bütünüyle şeytanın eline bırakmadı. Şu anda bile Rab İsa Mesih göklerde durmakta ve kendisine ait olanları kollayıp gözetmektedir. Burada Zekeriya'nın görümünde Rabbin gözettiği kimseler özellikle İsrail halkıdır. Sayısı sayılamayacak kadar çok olan bizlerle ilgili olarak alemlerin Rabbinin bizlere bakması, bizleri koruyup kayırması ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır. Zekeriya peygamberin bu görümde bizim için gerçek anlamda çok büyük bereketler ve mesajlar bulunur. İncelemelerimiz ilerledikçe Zekeriya peygamberin vereceği daha pek çok teselli mesajıyla da karşılaşırız. İşte bunlardan bir tanesini az önce duyduk. Rabbimiz kendisine ait olanları gözetmekte, onları korumakta ve teselli etmektedir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm Yahudi Önderlerin İmansızlığı.
1: Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular. Görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Ferisiler yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona yoksa sen de mi celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti.
0: 8. Bölüm Zinada Yakalanan Kadın.
1: İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı." dediler. Musa, "Yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin?" Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın." dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın "Hiçbiri efendim." dedi. İsa "Ben de seni yargılamıyorum." dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme."
0: Geçerli tanıklık.
1: İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil." dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara "Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." dedi. Yahudi yetkililer "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." diyor. İsa onlara "Siz aşağıdansınız. Ben yukarıdanım." dedi. "Siz bu dünyadansınız. Ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz." dedim. "Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona "Sen kimsin?" diye sordular. İsa "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum." dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti.
0: İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları.
1: İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız," diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir," dedi. "Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz." "Bizim babamız İbrahim'dir," diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız," dedi. "Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni, öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır," dediler. İsa, "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz," dedi. "Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinle. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz."
0: İsa'nın yüceliği.
1: Yahudiler ona şu karşılığı verdiler: "Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz?" İsa, "Beni cin çarpmadı," dedi. "Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum. Ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir." Yahudiler, "Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz," dediler. "İbrahim öldü. Peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü. Peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?" İsa şu karşılığı verdi: "Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi." Yahudiler, "Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım," dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
0: 9. bölüm. Kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. "Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular, bilmiyorum dedi.
0: Ferisilerin soruşturması.
1: Eskiden kör olan adamı Ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine Ferisilerin bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam, o bir peygamberdir dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaştadır, ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar.
0: Ruhsal körlük.
1: İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam, Rab, iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.
0: 10. Bölüm İyi Çoban.
1: Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış, delidir, niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi?
0: İsa'ya karşı tepkiler büyüyor.
1: O sırada Yeruşalem'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz." Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim," dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler, "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İsa şu karşılığı verdi, "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız." Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları, "Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı," diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Semire. Serap'la birlikte Umut Kadınlarına hoş geldiniz diyoruz. Size bir soru sormak istiyorum. Doğum günleri ve kutlamalarda tüm akrabalarla bir araya gelmekten hoşlanır mısınız? Ya da bir iki akraba veya dost sinirinizi bozuyor diye bu tür toplantılara katılmaktan çekinir misiniz? Hepimizin çevresinde birlikte olmak zorunda kaldığımız ama geçinemediğimiz bir kişi mutlaka vardır. Bugünkü programımızın ilk bölümünde bu konuya değinmek istiyoruz.
1: Semire, geçinmekte zorlandığın arkadaşların ya da akrabaların var mı?
0: Sanırım hepimizin vardır diye düşünüyorum. Evet, daima ilgi odağı olmayı isteyen bir akrabam var. Her konuda en fazla kendisi konuşmayı ister. Bazen onlarla aynı odada olmak kişiyi öylesine yoruyor ki kaçıp kurtulmak istersiniz.
1: Bazen kendimizi rahatsız hissetmemize neden olan arkadaş ya da akrabalarla karşılaşabiliyoruz.
0: Belki de aranızda bir şey geçmiş ama çözümleyememişsinizdir. Bana güç gelen, tam olarak anlaşamadığım insanlar, davranış ve düşünce tarzları benden çok farklı olan kişilerdir. Benim gibi olmadıkları için onların değişmesini ve bana benzemelerini istiyorum.
1: Ama değişmiyorlar, öyle değil mi?
0: Hayır, değişmiyorlar. Bugünkü programımızda anlaşamadığımız kişiyle nasıl uyum içinde yaşayabiliriz? Bu konuyu ele alacağız ve bu konuya hep beraber bakacağız. Fakat öncesinde kısa bir aramız olacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Aradan sonra burada olacağız.

0: 103.6 Radyo Life'ta Umut Kadınları programında birlikteyiz. Bugün gerek arkadaşlar arasında gerekse akrabalar arasında ilişkileri ele almak istedik. İyi anlaşamadığımız kişilerle olan ilişkilerimizi nasıl ele almalıyız? Bunlara birlikte bakacağız. Birçok akrabamızın bir araya toplandığı bir bayram kutlamasına katıldığınızı düşünün. O da çok kalabalıktır. Yakınlarınızla konuşup gülüşmektesinizdir. Ama birden kapıdan birinin girdiğini görürsünüz. Kalbiniz hızlı çarpmaya başlar. Nabzınız hızlanır, nefesiniz kesilir. Gelmemesini şiddetle arzuladığınız o kişi yanı başınızda durmaktadır. Hayır, olamaz. O gelmeseydi ne iyi olurdu. Oradan süratle uzaklaşmak istersiniz. Zira bu akrabanız kendinizi rahatsız hissetmenize yol açıyordur. Aranızda daima nahoş konuşmalar geçer. Eleştiri ve kırıcı sözler ruhunuzu kemirir. Örneğin, çocuklarınıza veya evinize iyi bakmadığınızı söyler. Yani sizi kötü eleştirir. Hiç iyi yönlerinizi görmez ve hep sürekli kötü yönlerinizi görür. Yaptığınız ve söylediğiniz her şeyde mutlaka bir kusur görür. Böyle insanlar var değil mi Serapcığım etrafımızda? Bazen biz de bu duruma düşebiliyoruz. Bazen ben bile kendimi bu tutum içinde görebiliyorum. Yani sürekli en kötü tarafından. O kadar alışmışız ki her şeyin en kötü tarafından bakmaya. Bize de bazen böyle davranılıyor değil mi?
1: Peki böyle bir durumda ne yapmalıyız? Oradan uzaklaşmalı mı yoksa konuşacak başka birini mi bulmalıyız? Ya da başımızı başka yöne çevirip onu tamamen görmezden mi gelmeliyiz? Sorun yaratan bu akrabanıza yardım edebilir miyiz?
0: Güzel bir soru ve zor bir soru diye düşünüyorum. Gerçekten dediğim gibi kendim ve etrafımdaki insanların çok sık bu durumlarla karşı karşıya kaldığını görebiliyorum. Yani senin dediğin gibi ortamdan uzaklaşmak, her zaman uzaklaşamıyorsun maalesef. Yani bu bazen en yakının olabiliyor. Bazen annen oluyor, bazen ablan oluyor, bazen teyzen oluyor. Yani bırakıp gidemiyorsun. Konuşmamazlık edemiyorsun. Yani böyle bir lüksün olmuyor. Ne bileyim, bir tanıdığının çok yakın bir arkadaşının çocuğu olabiliyor. Yani sert davranamıyorsun. Yüz vermeden olmuyor. Evine düşünsenize, yani anlaşamadığın birinin evine geldiğini düşün. Yani nasıl davranacaksın? Çok zor bir durum diye düşünüyorum. O yüzden sanırım en doğru tepki ve en doğru cevap gülümsemek diye düşünüyorum ama.
1: Doğru. Tabii ikiyüzlü olmadan, belki o an için ortamın gerilmemesi için, huzurun sağlanması için gülümsemek en doğru çözüm. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani ikiyüzlülükle hiçbir şey yokmuş gibi gülmek de doğru değil. Ama en güzel şey gülümsemektir. Kibar olmanın kimseye zararı yok.
0: Kesinlikle.
1: Belki o anda gülümsemek bize zor gelebilir. Ama az önce de söylediğim gibi ikiyüzlü düşüncesiyle yapmadan ortamların gerilmesine engel olmak için gülümsersek, bunu yapmaya çalışırsak akrabamızı şaşırtmış olacağız. Neşeli ruh halimiz çevremizdeki herkesin üzerinde olumlu bir etki yaratacağına inanıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ancak akrabamız gülümsememize karşılık vermezse o zaman oradan uzaklaşmayı düşünebiliriz. Yine de bu söylediklerimizi denemeyi ihmal etmeyelim. Akrabamız gülümsememize karşılık verirse, az önce söylediğimiz gibi, ona hoş sözlerle yaklaşabiliriz de. Yani gülümsemekten sonra hoş sözler söylemek de ona iyi gelebilir. İnce bir söz çoğunlukla kişinin yaklaşımını değiştirebilir. Akrabamızın güzel sözlerimize verecek karşılık bulamadığını fark edebiliriz. Bu önemli değil. Daha iyi bir ilişkinin ilk adımını attıysak bu yeterlidir. Daha iyi bir ilişkinin ilk adımını, yani gülümsemeyi ya da zor da olsa güzel bir söz söylemeyi denersek bu şimdilik yeter. Ne yaparsak yapalım, akrabamız bizi eleştirirken onunla münakaşa etmeyelim. Gülümseyerek susmanın barışsever bir ilişkinin gelişmesine büyük katkısı olacak.
0: Bir de ben şey düşünüyorum, yani tatlı sözün kesinlikle karşımızdaki insanın ya da güler yüzümüzün karşımızdaki insanı yumuşatmayacağına inanmıyorum. Çünkü mutlaka etkilenir diye düşünüyorum. Yani kendimden de yola çıkıyorum. Sen de düşünebilirsin. Sevgili dinleyiciler, siz de düşünün. Yani size güzel bir söz söylendiğinde, size güzel yaklaşıldığında kızgın olsanız bile yumuşamıyor musunuz? Aile ilişkimize baktığımızda da bunu görebiliriz. Eşimiz, çocuklarımız, bazen arkadaşlarımız, anlaşamadığımız zamanlarda, bir dönem sonra, kısa bir zaman sonra bize gülerek geldiklerinde, sevgiyle geldiklerinde hemen yumuşuyoruz değil mi? O yüzden gerçekten senin dediğin önemli. Her şeye rağmen ilk adımı atan biz olalım ve gurur yapmayalım. Bazen gurur da yapıyoruz. Ben haklıyım, o hep beni eleştiriyor, hep benim kötü taraflarımı görüyor. Hayır, inanın ki kendimize de bunu hatırlatmak istiyorum ki adım atmak bizi küçültmüyor. Adım atmak aslında bizi büyütüyor. Aslında bizim güzelliklerimizi karşımızdaki insana göstermiş oluyoruz. Ayrıca birbirimizden son derece farklı kişiler olduğumuzu da göz önünde tutmalıyız, unutmamalıyız. Yani benim düşündüğüm gibi, benim baktığım gibi, benim inandığım gibi inanmak zorunda değil karşımdaki. Zaten hiç kimse kimseye benzemez. Size verdiği öğütleri dikkate alın. Kırıcı bir biçimde söylenmiş olsa bile bunlara bir şans tanımak aslında yararlı olabilir. Düşünmeden karşılık vermemeye özen göstermeliyiz. Bu kişiyi belki de hiç memnun edemeyeceksiniz. Bazı insanlar var ki gerçekten ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde memnun olmayabiliyorlar. Ancak elimizden geldiğince düzgün davranmamız hem bizim sağlığımız için hem ilişkilerimiz için çok faydalı diye düşünüyorum. Böylelikle çevremizdekilere örnek bir davranış sergilemiş oluruz. Her şeyden önemlisi, istemesek bile sevgi göstermeye kararlı olmalıyız. Yani sevmek bir karar olmalı, bir seçim olmalı. Hissetmiyorum, içimden gelmiyor dememeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet, adım atmalıyız. Sonuçta biz görüştüğümüz insanlarla iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimizi teşvik etmek istiyorum. İyi bir ilişki muhtemelen hemen oluşmayacak. Ancak zaman ve göstereceğiniz kararlılık sağlıklı bir ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. O halde o akrabanızın ya da dostunuzun gelişi sizi ürkütmesin. Hatta ilişkiyi daha da düzelteceğiniz bir başka karşılaşma fırsatlarını kollayın.
0: Ne güzel tavsiyeler ama bazen insanın kendi gücüyle bunu yapması adeta imkansız gibi geliyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Kulağınız bizde olsun.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programında yine birlikteyiz. Müzik aramızdan önce yakın arkadaşlar ve akrabalar arasındaki ilişkileri ele alıyorduk. Çevreme baktığımda insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin, akrabalar arasındaki ilişkilerin ve hatta kaynanalarla gelinlerin arasındaki ilişkilerin zaman zaman sorunlara gebe olduğunu görüyorum. Gergin ilişkiler, kıskançlıklar, saygısızlıklar, hatta uzun zamana yayılan küskünlüklere kadar varıyor. Bazı aileler arasında gizli bir mücadele süre geliyor. Örneğin bir kayınvalide gelinin yemek pişirmesini, çocuk yetiştirmesini, hatta giyim kuşamını bile eleştiri konusu yapabiliyor. Öte yandan gelinse kayınvalidesiyle alay ediyor. Ona saygı göstermiyor ya da onu tümüyle görmezden geliyor. Aralarında hiç bitmeyen bir rekabet var gibi. Kaynana oğlunu bir türlü bırakmak istemiyor. Gelinse bu durumun kocasının ona olan bağlılığına zarar verdiğini düşünüyor. Bütün bunların olması şart mı?
1: Evliliğimin ilk günlerinde kaynanamla aramızda çıkabilecek olası sürtüşmeler konusunda konuştuğumuzu hatırlıyorum.
0: Öyle mi? Çok merak ettim. Neler konuştun?
1: Kendisine oğlunun ona olan sevgisinin daima baki kalacağını vurgulamıştım.
0: İyi gelin, aferin sana.
1: Bu konuşma her ikimize de çok yardımcı oldu. Eşimin annesiyle hala çok güçlü ve sevgi dolu bir ilişkisi var. Ayrıca 13 yıllık evlilikten sonra bile en çok hoşlandığımız şey bütün aile olarak bir araya gelmek. Anne ile oğul arasındaki sevgi, kadınla koca arasındaki sevgiden farklıdır. Ama harika bir biçimde birbirlerini tamamlar. Kendime sürekli şunu hatırlatıyorum. Sen de ileride kaynana olacaksın ve onun hissettiklerini sen de hissedecek ve yaşayacaksın diyerek tekrarlıyorum.
0: Birbirimizi kabul etmek bu kadar zor mu? Yani çocuk yetiştirme yöntemleri veya yemek pişirme teknikleri. Hani dedik ya, kaynana gelinini eleştirir, yemek yapmasını eleştirir, işte çocuk yetiştirmesini eleştirir, her şeyini eleştirir. Bunlar birbirimize sevgi göstermekten daha mı önemli? Şu bir gerçek ki sevgimiz yoksa sevgi veremeyiz diye düşünüyorum. Gerçek sevgi Tanrı'nın bir armağanıdır. Hatalarımızı alçak gönüllülükle itiraf edip Tanrı'dan bağışlanma diledikçe Tanrı sevgisi aracılığıyla ilişkilerimiz yenilenir diye düşünüyorum. Gelin kaynanayı konuşuyoruz ama bu arkadaşlar için de geçerli. Bu anne kız arasında, anne baba arasındaki ilişkiler için de böyle. Bende olmayan bir şeyi başkasıyla paylaşamam, veremem. Demek ki o kişiyi gerçekten az seviyorum. Ve okuruz ve öğreniriz ki sevginin kaynağı Tanrı'dır ve bu sevgiyi Tanrı'dan almadığımız sürece birbirimize veremeyiz. Onun için Tanrı'nın sevgisine ihtiyacımız var.
1: Sonuçta bizi yaratan O'dur.
0: Evet.
1: Bazen kendimizi ve sevdiklerimizi son derece zor ve acı verici durumlarda bulabiliriz. İçinde bulunduğumuz sıkıntıların baskısı ve ağırlığı altında ezilmiş gibi hissedebiliriz.
0: Programımızın adı Umut Kadınları. Çünkü zaman zaman bizi çevreleyen sıkıntı, zorluk, acı ve kederlerin ortasında bile umut olmak istiyoruz. Ara sıra sizinle bu tür zorluklardan geçen insanlar öykülerini paylaşıyoruz. Amacımız elbette ki cesaretimizi kırmak değil. Aksine en zor durumlarda bile bir umut ışığı olduğunu kendimize ve sizlere hatırlatmaktır.
1: Evet sevgili dostlar, önümüzdeki programlarda yaşamın içinden, zorluklardan geçmiş, türlü türlü sıkıntıları deneyimlemiş olan insanların öykülerini sizlerle paylaşacağız. Ve göreceğiz ki her zaman bir ümit vardır. Şöyle ünlü bir söz vardır: geleceğimizi belirleyen şey içinden geçmekte olduğumuz sıkıntı, zorluk ve kederle değil ama onlara verdiğimiz tepkidir. Ben bu sözün çok önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Yaşamda nelerle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Bazen zorluklar, acılar hiç beklemediğimiz anda kapımızı çalabilir. Peki böyle bir durumda bizim tavrımız nasıl olmalı? Tabii bu durumları deneyim etmeden şöyle söyle, yaparım demek kolaydır. Ama aynı zamanda bu acı olaylarla yüz yüze geldiğimizde verdiğimiz tepkiler sonuçları belirleyendir. Yani demek istediğim, ya zorluklar, acılar gelir ve bizi adeta darmadağın eder ya da yaşam ümidimizi elimizden alır, onlar aracılığıyla olgunlaşabiliriz, kuvvetleniriz ve cesaretimiz de artar. Ama bütün bunlar bu zorlu durumlara verdiğimiz tepkilere bağlıdır tabii.
0: Sevgili dostlar, yaşamın kırılgan olduğunu aklımızdan çıkarmayalım lütfen. Sorunlarla, düş kırıklıklarıyla ve acılarla karşılaştığımızda unutmayalım ki Rabbimiz daima bizlere, her birimize yardım etmek, cesaretlendirmek, yenilemek ve yaşamlarımızdaki hasarı onarmak üzere hazır olacaktır.
1: Şunu hepimiz biliyoruz ki hiçbirimiz sonsuza dek yaşamayacağız. Gün içerisinde o kadar çok ölüm, kaza haberleri işitiyoruz ki fakat bunları izleyip dinlerken bize uzak olduğunu düşünürüz. Sanki bizim ya da sevdiklerimizin başımıza hiç gelmeyecek gibi. Ama aslında ölüm o kadar yakın ki yaşayan her varlık bir gün ölümle karşılaşacak. Bazılarımız yaşlanınca, bazılarımız da genç yaşta tabii. Bazılarımız hastalıklardan, bazılarımız aniden ölebiliriz. Ya da sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Bu bir gerçek, öyle değil mi? Eğer bu gerçekse, bizler zamanımızı sevdiklerimizle nasıl geçiriyoruz? Birbirimizi kırarak mı, inciterek mi? Yoksa bir inat uğruna küs yaşayarak mı? Her an her şeyin başımıza gelebileceğini ya da sevdiklerimizin başına gelebileceğini düşünüp sevgi içerisinde mi geçiriyoruz?
0: Bazen hiç geçmeyen anlar vardır ama aslında yaşam oldukça kısadır. Adeta göz açıp kapayıncaya kadar geçer. 70 ya da 80 yaşlarındaki büyüklerimizin "daha dün 20'li yaşlardaydım" dediğini duyarız. Peki yaşam bu kadar kısa ise, bu kadar hızlı geçiyorsa, sevdiklerimizi, dostlarımızı zaman zaman neden kırıyoruz? Neden üzüyoruz? Gereksiz içi boş tartışmalarla neden yaralıyoruz? Yaptığımız tartışmalardan kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli? Hangilerinde "şimdi kalbini kırdım ama zaman içinde ben ondan özür dilemesini bilirim" diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz? Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı? Vaiz 3. bölüm 1. ve 2.

0: inanılmazdır. Neden birbirimizin kalbini kırıyoruz? Neden uzaklaşmak istiyoruz? Bir şekilde esenlik içinde, birbirimizle uyum içinde yaşamaya çalışmak varken, geçici hırslarla karşımızdaki kişiyi, belki de bir akrabamızı üzüyoruz, yaralıyor, kırıyoruz. Belki de yıllar sürecek bir dargınlığa kapı aralıyoruz. Bugün programımızın sonuna gelirken bu konuyu düşünelim istiyorum. Yaşam geçici ise niye hırslarımız kalıcıymış gibi davranıyoruz?
1: Sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Sizleri bu sorularla baş başa bırakırken bize ulaşabileceğiniz, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşabileceğiniz e-mail adresimizi vermek istiyorum. umutkadınları@hotmail.com Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bir başka Umut Kadınları'nda buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Heteroseksüel aileye düşman olanlar, cinsiyetler arasındaki farkları reddederler. Bu da Heather'ın iki annesinin olmasını kolaylaştırır. Gerçeklerle yüzleşelim. Çocukların hem anneye hem de babaya ihtiyaçları vardır. Bugün ailemiz için mücadele vermeye devam ediyoruz. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Temellerin yeniden atılması mesajına devam ederken erkek ve kız çocuklarının aslında aynı olduklarıyla ilgili bu çılgın fikri çürüteceğiz.
3: Ailemiz için verdiğimiz mücadele. Birkaç ay önce Rebecca ve ben Nashville'deki bir toplantıya gitmiştik. Dennis Prager bunun hakkında konuşuyordu ve bize şöyle bir şey anlattı. Buna inanan bir profesörün adını verdi. Bunu test etmek için küçük kız çocuklarına kamyon vererek aynı erkek çocuklar gibi davranmaya başlayacaklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Profesör bir süre sonra kızları kontrol etmeye gittiğinde kızlar "Sessiz ol, kamyonların üstlerini örttük, uyuyorlar." demiş. Seni bilmem ama biz üç erkek kardeştik. Bize kamyon verildiğinde onları hiçbir zaman öğlen uykusuna yatırmadık. Ve biri bize bir oyuncak bebek verseydi muhtemelen içinde ne olduğunu görmek için kafasını koparırdık. Kadınların erkek gibi olmaya çalıştığı, erkeklerin kadınsılaştığı bu saldırı günümüzde aileleri yok ediyor. Erkeklerin erkek, kadınların kadın olmasına izin verilmesi kadar güzel bir şey olmadığını, birinin diğeri gibi olmak zorunda olmadığını söylemek istiyorum. Aileyi iki erkeğin ya da iki kardeşin evlenebileceği şekilde yeniden tanımlamamız gerektiğini söyleyenler vardır. Çünkü aşıktırlar ve çocukları olmayacağı için ensest kurallar onlar için geçerli değildir. Ben bu kişilere sızlayan bir yürekle, "Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyorum. Gerçekten de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Günah bunu çok kötü bir şekilde mahveder. Aslında bir sonraki bölüm olan Yaratılış 3'ü okuduğumuzda zaten tüm öyküyü biliyorsun. Tamam mı? Adem ve Havva günah işledi. Tamam, sonra ne oldu? Günün serinliğinde bahçede dolaşıyorlar. Tanrı, "Bu arada Havva ağacın meyvesini yedin mi?" diye mi soruyor? Ah, üzgünüm arkadaşlar ama şuraya bakın, 9. ayete. Kafamdan uydurmuyorum. Rab Tanrı Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. Tanrı şunu diyordu, "Karından sen sorumlusun." Ve sonra şunları söyledi. "Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Size karınızın sözünü dinlemeniz gerektiğini söyledim. Her zaman iletişim halinde olmalısınız. Kararları her zaman birlikte vermelisiniz ama sana kötü öğüt vererek Tanrı'ya karşı günah işlemeni söylerse ona hayır deme sorumluluğu sana aittir. Sorumluluk Adem'e aitti. Ve Rab olan Tanrı Adem'e sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem nasıl cevap verdi? Ah Tanrım, suçlu benim. Karımın sorumluluğunun bende olduğunu biliyorum. Suçlu benim. Böyle mi? Hayır, böyle bir cevap vermedi. Her şey tam da burada başladı arkadaşlar. Adem şöyle cevap verdi. Yanıma koyduğun bu kadın, bu zayıf iradeli kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben ne yapabilirim? O da yedi. Yanlış biriyle evlenmiş olma ihtimali olmasa bile o yine de karısını suçladı. Tamam mı? Tanrı kadına döndü ve şöyle dedi. Neden yedin? Havva şöyle cevap verdi. Yılan beni aldattı, o yüzden yedim. Metnimizde var. Yani böylece erkek kadını suçladı, kadın da yılanı suçladı, yılanın da yatacak yeri yoktu. Sonra ne olur? Anlaşmazlık doğrudan evliliğin içine girmiş olur. Tam olarak burada. 16. ayetin son kısmında şöyle diyor. Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Hava ile konuşuyor. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek. Birçok yorumcu için sözcüğünün belirsizliği nedeniyle aslında bir zıtlık anlamı içermesi gerekir. Metnin isteğin kocana karşı olacak ve seni o yönetecek şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemektedir. O siyah dediğinde sen beyaz diyeceksin. O mavi dediğinde sen yeşil diyeceksin. Onun önderliğine sinirleneceksin ve bundan rahatsız olacaksın. O da seni yönetecek. Ve bazen erkekler kötü yönetirler. Hatta bu dizinin ilerleyen bölümlerinde istismar konusunu da ele alacağız. Ama doğrudan ilişkinin içinde olacak. General Westmoreland'in West Point'te askerlere ders verirken onlara "Beyler, savaş sanatında ustalaşana kadar evlenmeyi aklınızdan bile geçirmeyin." dediği söylenir. Kavga doğrudan içinde olacak. Evlilik zordur. Sorumuz şu, bütün bu zorluklardan kurtulmak için bir çıkış yolu ister misin? Her biri diğerinin sorumluluğunun onu mutlu etmek olduğunu düşünen iki ben merkezci insanda bu iş yürümüyor. Yoksa kişiliğini ve diğer şeyleri mi geliştirmek istiyorsun? Bunun üzerinde daha sonra konuşacağız ama anlaşmazlık evliliğin tam merkezinde yer alır. Bunun için bir adam, ben bir hakim tarafından evlendirildim, keşke bir jüri talep etseydim demiş. Yani anlaşmazlıklar, kavgalar evlilik ilişkisinin bir parçası olacaktır. Tanrı onları Aden bahçesinden kovdu. Bölümün sonunda Tanrı'nın onları neden Aden bahçesinden kovduğunu biliyor musun? Cennete bir daha geri dönemeyeceklerdi. Adem ve Havva'nın birbirlerine neden geri dönüp her şeyin eskisi gibi olmasını sağlamıyoruz dediklerini hayal edebiliyorum. Buna cevap olarak Tanrı, üzgünüm, geri dönemezsiniz. Ağacın meyvesinden yediğiniz için sonsuza kadar günahkarlar olarak yaşayacaksınız. Sizi günahın sefaletinden kurtarmak için ölümle tanıştırarak size iyilik edeceğim dedi. Bu yüzden Rabbi tanıyanlar için ölümün bu günahlı yaşamdan ve onun bütün sonuçlarından kurtulmak için bir nimet olduğunu bilin. Geri dönemeyiz, öyle değil mi? Sana bir öykü daha anlatayım. Bir arkadaşım düğününde çekilen videoları tersten izlediğini, çünkü böylece kendisini kiliseden özgür bir adam olarak çıkarken görünce mutlu olduğunu söyledi. Ama bunu yapamayız, öyle değil mi? Hepimizin keşke yeniden yapabilsem dediğimiz deneyimlerimiz olmuştur. Bir arkadaşım şöyle der, şişeye geri koyamayacağımız çok şey vardır. Ama biz bunları düşünürken Tanrı yeni bir şey sunacaktır. O bir kurtarıcı verecektir. 15. ayet bunu söylüyor. Ayeti okumaya zamanımız yok ama bize bir kurtarıcı verecektir. Sonra Adem ve Havva utançlarını saklamak için incir yaprakları diktiler. Utançlarını belki birbirlerinden saklayabilirlerdi ama Tanrı'dan saklayamazlardı. Sonra Tanrı lütfederek ne yaptı? Yaratılış 3. bölüm 21. ayette Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi dediğine dikkat edelim. Tanrı burada ne diyor biliyor musun? Tanrı günahın karşılığı bu kadar ucuz değil diyor. Tanrı kan dökülmesi gerek. O zaman günahın örtülür. Günahınız sizden alınacak ama incir yapraklarıyla olmaz. Sizin bulduğunuz çözüm işe yaramaz. Benim yapmam lazım. Sizi benim giydirmem lazım. Sizi giydirmek için hayvanları öldüreceğim ve bir gün dünyanın günahını ortadan kaldıracak İsa adında Tanrı kuzusu sizi kurtarmaya gelecek. Ve onun aracılığıyla ailelerin üzerine lütuf, merhamet ve bağışlama dökülecek. Elbette Adem ve Havva'ya ne olduğunu biliyorsun. Çocukları oldu. Büyük oğullarının adı Kain'di. Kain büyük bir öfkeyle kardeşi Habil'i öldürdü. Çünkü Tanrı Habil'i kabul etmişti. Kain bunu kıskanarak Habil'i öldürdü. Sen de bir tek senin ailenin işlevsiz olduğunu sanıyordun, öyle değil mi? Ama işte ilki burada ama bu noktadan itibaren kutsal kitapta günahın olduğu her yerde lütuf olacak. Örneğin evlilikte ve ailede erkeğin rolünden söz ettiğimde kutsal kitapta filanca yaşam boyunca Rabbin gözünde kötülük yaptı diyen bölümlere dikkat etmeni isteyeceğim. Bu bölümler genellikle bir oğul oldu ve çocuğun adını verir, yaşadıkça Rabbe kulluk etti ve ona hizmet etti diyerek devam eder. Bunu okuruz ve vay canına, bu nasıl olabilir deriz. Lütuf, Tanrı bugün sana lütuf verir. İstismarın, alkolizmin, boşanmanın olduğu bir ailen var ve çok derinden yaralısın. İyi ailelere göre avantajlısın çünkü lütfa ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Tanrı'ya yakarman gerektiğini biliyorsun. Günümüzde harika ailelerde büyümüş çok sayıda Hristiyan, evet, lütuf iyi bir şeydir şeklinde bir düşünceye sahiptir. Neden? Çünkü her şey her zaman yolunda gitmiş. Ama her şey yolunda gitmiyorsa Tanrı'nın eşsiz lütfunu almaya adaysınız demektir. Ayrıca lütuf kapalı kapılardan girmez. Yüreğini lütfa açman gerekir. Bu mesaj dizisini dinlerken Tanrı'ya yeniden güvenebilir misin? Yıllardır ruhunda birikmiş olan kini Tanrı çekip alabilir ve yaşamına lütfunu dökebilir. Lütuf, Tanrı'nın lütfu, senin günahlarından daha büyük olan lütuf. Hadi, şimdi birlikte dua edelim. Babamız, senden İsa'nın adıyla bugün öğrendiklerimize karşılık verebilmek için bize güç vermeni istiyoruz. Baba, çiftlerin hemen birlikte ya da ayrı ayrı çocukları için, aileleri için ve ilişkileri için dua etmeye başlaması için dua ediyoruz. Engeller yaratan günahlarımızı bırakmamıza yardım etmen için dua ediyoruz. Günahlarımızın bağışlanması ve örtülmesi ne kadar büyük bir berekettir. İsa'nın adıyla sana şükrediyoruz. Amin. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Üzerinde konuştuğumuz sorunlarla uğraşırken Tanrı'nın ailelerinize lütuf vermesi için dua ediyoruz.
2: Temellerin yeniden atılması vaazını böylece bitirmiş olduk. Pastor Lutzer'ın Ailemiz için Verdiğimiz Mücadele isimli dizisinde 9 mesajımız daha var. Bir sonraki Kazanmak için Koşmak programında Annenin Yüce Çağrısı. Tanrı'nın annelerle ilgili olarak her birimize söylediklerini duymak için bize katılın. Kazanmak için Koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Farklı bir duygu,
4: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
4: 103.6
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Yine bizi takip eden dinleyicilerimiz bilir ki bazen kişisel gelişimle alakalı, bazen entelektüel birikimimizle alakalı, bazen sadece eğlencelik, bazen kariyerle alakalı programlar yapıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bugünkü konumuz ders çalışmakla ya da çalışmakla alakalı. Dolayısıyla aslında herkesin ucundan bir şeyler bildiği bir konuda konuşacağız. Ama ne derece uyguluyoruz? Bu tabii ki tartışılır. O klasik girişimi yapayım. Başka bir dünyadasınız efendim. Hayatımızda evet bir şeyleri değiştirirsek eğer bambaşka dünyaların kapıları açılacak. Öyle ya da böyle güvenin. Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Hadi bugün bir bakalım şöyle. Çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenlemiş miyiz acaba?
1: Evet.
0: Neden bu konuyu seçtiğimi de anlatmak istiyorum. Böyle pedagojiyle alakalı bir şeyler yaparken bir tane hocamız şundan bahsetmişti. Sıkça ona ay işte çocuğum ders çalışmıyor ya da aman işte odaklanamıyor şöyle böyle gibi şikayetlerle geliyorlarmış. Onun da ilk sorduğu soru şuymuş. Çalışma alanı var mı? Yani tabii ki de salonda ya da işte oturma odasında bir tane masa var. Sehpadan, yemek masasından bahsetmiyorum. Kendi ayrı çalışma alanı var mı diye sorarmış. Genel olarak da çalışmaktan, ders çalışmaktan ya da bir şeyler üretmekten zevk almayan insanların bu ilk okul zamanlarında yani daha ta birinci sınıftan hatta okul öncesinden itibaren bu çalışma alanlarından yoksun olduğunu tespit etmişler. Yani çalışma alanınızın olması sizin bir şeyler öğrenebilmeniz, bir şeyler üretebilmeniz, odaklanmayı öğrenmeniz ve öz denetim yani iradenizi hayır işte canım şunu yapmak istiyor ama ben çalışacağım, ben ders çalışacağım, ben öğreneceğim şeklinde kendinizi denetleyebilmeniz için en gerekli şey. Hadi bakalım Gamze'cim sen bize o güzel girişlerinden yapar mısın lütfen?
1: Evet, günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor gerçekten. Hepimiz zamanımızın darlığından veya yapılacak çok iş olduğundan, çalışacak çok ders olduğundan falan yakınıyoruz. Dolayısıyla amacımız en kısa sürede en yüksek verimi almak. Çalışma alanlarımız süre ve verim dengesini inanılmaz derecede etkiliyor. Bugün ideal bir çalışma ortamı nasıl olmalı buna bakacağız birlikte.
0: Hadi bakalım bakalım o zaman.
1: Bakalım.
0: Sen nerede çalışıyorsun genelde?
1: Ben odamda çalışıyorum genelde.
0: Evet. İtiraflar.
1: Evet.
0: Nerede? Acıklı itiraflar yapalım. Bazı kişilerin kötü alışkanlıkları olabiliyor. Belki benim en kötü alışkanlığım, asla yapmayın bunu, yatakta çalışmak. Ben bir şekilde çocukluğumdan beri böyle alıştım. Normalde yatak sadece uyumak içindir. Ve bu uyuma alışkanlığınızın düzenlenmesi açısından da önemli. Yani yatağa girildiği zaman dinlenilecek. Bedeninize böyle bir sinyal oluşturmuş oluyorsunuz. Ama eğer benim gibi yatakta ders çalışan, yatakta kitap yazan, yatakta tez yazan vesaire vesaire birisiyseniz o yatağa gittiğinizde başınızı yastığa koyduğunuzda ha şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim falan gibi böyle yaratıcı fikirler olsun, çalışmanız gereken dersler olsun vesaireler aklınızdan çıkmaz. Uykuyla ders arasındaki çizgiyi bir türlü çekemezsiniz. Dolayısıyla ayıramazsınız zamanınızı. Bu açıdan da zararlı. Benim en kötü alışkanlıklarımdan biri maalesef dinlenme alanımla çalışma alanımı ayıramamış olmam. Şimdi yine de daha yeni yeni biraz ayırıyorum. Ama unutmayın ki yerde sürünerek, küçükken bunu da çok yapardım, yerlerde çalışmak böyle her şeyi yayıp ya da koltuğa yayılarak ya da yatakta ya da acayip acayip yerlerde çalışmak veriminizi düşürür.
1: Evet.
0: Senin var mı öyle kötü alışkanlığı?
1: Benim de var evet. Dediğin gibi ben de yatakta çalışmayı sevenlerdenim.
0: Neden? Çünkü ay belime de şu yastığı sıkıştırayım. Evet. Aman ayağımın da altına şunu koyayım. Oh sıcak sıcak. Aman da ne
1: yani,
0: güzel yumuşak.
1: Çizim yaparken bu çok olmuyor tabii ki. Yani olamıyor. Çünkü daha dik pozisyonda oturmanız gerekiyor ama bir kitap okurken ya da ders vesaire gibi şeyler çalışırken öyle bir alan tercih etmek durumunda kalıyorum. Çünkü bende de bir bel ağrısı oluyor.
0: Yani kitap okurken tabii uyumadan önce de kitap okuyabiliriz. Yani bunu eğer bir hobi etkinliği olarak yapıyorsak kitap okunabilir. Ama benim bahsettiğim şey çalışma alanı. Yani mesela eğer evden çalışıyorsan ürettiğin, şimdi mesela sen tasarım yapıyorsun. Hı hı. O tasarımları normalde yatakta yapmaman gerekiyor. Yani... Ya da ders çalışıyorsun diyelim, sınavlarımız oluyor ama yatakta çalışmamamız gerekiyor normalde.
1: Evet, normalde evet. Uygun değil aslında. Çünkü kendimizi salmaya başlıyoruz tabii doğal olarak. O yüzden de daha odaklanabilecek şekilde daha dik pozisyonda oturup da çalışmak tavsiye ettiğimiz. Peki bunun haricinde nasıl bir ortamda çalışmayı seversin? Daha verimli olduğunu düşündüğün belli bir yer var mı mesela?
0: Ben küçüklüğümden beri hatırlıyorum. Ben kolay odaklanabilen biriyim. Hı-hı. Yani beni parka götürün, bir sürü çocuk orada oynuyor olsun ki ben de çocuktum. Hı-hı. Ben hala elimde kitap, defter, ders çalışabiliyorum. Ya da üniversitede küçük bir kuzenim vardı, yani o zaman daha 2 yaşında. Eline pilleri vermişler oynasın diye kafama pili atıyordu. Ben hala ders çalışmaya çalışıyordum. Yani herhangi bir ortamda ders çalışabiliyorum ben. İsterlerse etrafımda halay çekiyor olsunlar o sırada. Benim için bir şey fark etmiyor. Ama bu bir şekilde benim avantajım, güçlü yanım. Yani böyle olmayabilir. Normalde ortalama birinin ne yapması gerektiğine bakacağız bugün. Ve amacımız normalde evet verimimizi artırmak. Odaklanma süremizi uzatmak, daha doğrusu ne kadar uzun süre odağımızı tutabiliriz? Bir. İkincisi, ne kadar kısa sürede odaklanmış hale gelebiliriz? Hani arabalarda vardır ya, sıfırdan 100 kilometreye çıkma hızı kaç saniyede çıkabiliyor? Bizde de hani o 100 kilometreye çıkabilmek için odaklanma hızımız çok önemli. Eğer biz yarım saat... Ay şu telefona da bakayım. Aman tamam şunu da yapayım öyle başlayacağım. Ay bu kalemi de şu tarafa koyayım şu da böyle diyerek zaten harcıyorsak oho o yarım saatte ben kaç sayfayı öğrenmiştim ya da kaç tane soru çözmüştüm ya da kaç iş halletmiştim, kaç e-mail yazmıştım vesaire vesaire. Yani yarım saat o kadar değerli ki. O yüzden o yarım saati sırf odaklanmaya başlamak için kaybetmemeye çalışacağız. Aslında amaçlarımızdan biri bu. Efendim siz nerelerde çalışıyorsunuz? Ne gibi işler yapıyorsunuz? Hı-hı. Ders nerede çalışmayı seviyorsunuz? Ya da yaratıcılıkla alakalı bir iş yapıyorsanız ne gibi ortamlarda çalışmak isterdiniz? Asıl soru şu ki her şey mümkün olsaydı ideal hayalinizdeki yeri düşünün ama öyle bana böyle basit masalar falan söylemeyin. Böyle cennet gibi diyelim hayalinizdeki çalışma ortamı nasıl bir yer olurdu? Yazın lütfen bize.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli. Evet. İdeal bir çalışma ortamı nasıl oluşur? Evet. Hadi bakalım. Var mı başka soruların?
1: Tabii ki.
0: Her zaman var. Gibi. Evet, buyurun.
1: Doğru bir çalışma alanı hazırlamak neden önemli?
0: Her açıdan önemli. Hı-hı. Bir, tamam, verim.
1: Verimli.
0: Kısa sürede odaklanabilelim. Evet. Hı-hı. Kısa sürede daha çok verime ulaşalım. Evet. Hı-hı. Çıkardığımız işlerin kalitesi artsın. Yani bir şey öğreniyorsak eğer onu unutmayalım, doğru düzgün öğrenelim, sahiplenelim o bilgiyi. Tamam, süper. Ama sadece bunlar değil. Keyif de almamız gerekiyor ki öğrenmeyi sevelim. Çünkü öbür türlü o öğrenmek bizim için bir işkence haline gelir. Ben hatırlıyorum, ben matematik insanı değilim. Yine de çalışmak durumunda olduğum için matematik çalıştığım zamanları olabilecek en keyifli hale getirmeye çalışırdım kendim için. Bu da benim sonuçta 30 soru çıkmıştı, hatırlıyorum, üniversite sınavında 22'sini yapmıştım. 8'ini yapamadım ama öyle bakmayın, ben sözelciydim. Bayağı yüksek bir puan oldu yani. Hı-hı. Bana başarı getirdi. Size de getireceğine inanıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla iş yerlerinde de bu tür alanları oluşturarak daha verimli çalışırız, daha stressiz çalışırız. O stresi üzerimizden attığımız zaman... Ay yine böyle mi çalışıyoruz, şunları mı yapacağım, mailleri mi yapacağım, şunu mu yazacağım, bunu mu yazacağım? Böyle kendimize bıdı bıdı bıdı bıdı şikayetten kurtulmuş oluruz ve keyifle, sevinç içerisinde çalışabiliriz. Biz stresi attıkça, o keyifle, sevinçle çalıştıkça, öğrendikçe ne olacak? Daha kolay öğrenebilir, daha kolay üretebilir hale geleceğiz. Problem çözme yetimiz artacak. Neden? Çünkü... Yaratıcılığımız stresten ötürü baskılanıyor. Stresi kaldırırsak daha yaratıcı olacağız. Dolayısıyla bir sorun çıktığı zaman onu da kolay çözebileceğiz. Diyelim iş yeriyle alakalı bir sorun var. Aman işte müşteri şöyle böyle yapmış. Onu çözme fikri aklımıza daha kolay gelecek. Öyle diyelim.
1: Evet.
0: Açıklayabildim mi?
1: Çok güzel açıkladın.
0: Geçelim bakalım sıradaki soruya.
1: Peki bir çalışma ortamı nasıl olmalı?
0: Güzel olmalı, rahat olmalı. Aslında madde madde belki sayılabilir.
1: Evet.
0: Yani ilk böyle senin aklına geliyor mesela nasıl olmalı?
1: Yani hatırladığım kadarıyla sadelik olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadeleştirilmiş.
0: Sadelikten kastımız ne ve neden sade olması gerekiyor?
1: Neden?
0: Çünkü değerli dinleyicilerimiz, beynimizi bir bilgisayar gibi düşünün. Diyelim ki bir internet tarayıcısı açtım ve orada 30 tane sekme açtım. Hı-hı. Bir yerden sonra yavaşlamaya başlıyor.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü çok fazla sekme var. Hı-hı. Ve belki bir yandan da işte çerezler geliyor, bir yandan bir şeyler oluyor, bildirimler geliyor vesaire vesaire. Bir yerden sonra kaldırmamaya başlıyor. İnsan beyni de öyle. Hı-hı. Sizin oraya koyduğunuz her bir kağıt, her bir kalem, her bir dosya, her bir defter, her bir nesne sizin zihninizde birer dosya, birer sekme açıyor. Ve maalesef hatta bunların arasındaki bağlantılar, o not kağıdına bilmem kaç gün önce ne yazdığınız, o kalemi kimin size doğum gününüzde hediye ettiği, o doğum günü partinizde neler yaşandığı vesaire gibi
1: neler
0: alakasız bağlantılar beyninizde sürekli sanki çok lazımlarmış gibi etkinleştirilmiş oluyor. Dolayısıyla sadeleştirmekten kastımız şöyle bir şey. Baktığınızda boş alan görünmesi gerekiyor. Boş alan. Ne kadar boş alan? Normalde %30 veriliyor. Yani %30'u dolu olacak, %70'i boş olacak. Yanlış anlamayın. Neden böyle? Çünkü boşluğa baktığınızda tamamen odaklanabilir ve öğrenmeye açık hale gelebilirsiniz. Aksi takdirde göreceğiniz her şey odağınızı dağıtacaktır. Ben nereye koyayım kitaplarımı? Arkada bir yerlerde rafınız yok mu ya da yukarıda? Yani raflara kaldırın. Matematik sorularını çözdün mü? Ya da bilmem ne dosyasını hallettin mi? Başka bir şey alır getiririm. O arada da yerimden kalkmış olurum, birazcık hani esnemiş olurum, vücudum hareket etmiş olur. Ya da aşağılarda çekmecelerim vardır. Çalışma masasının altında oralara koymuşumdur. Ama masanın üstünün %70 oranında boş olması, kabloların tek tek acayip bir yerlerden fırlamaması, dolayısıyla kablo düzenleyicileri, kalem ya da işte ofis malzemesi düzenleyicileri, hatta benim ofis malzemelerim kalemler haricinde çekmecemdeydi. Zaten elim attığım zaman işte zımbadır vesairedir, ataçtır, ne bileyim yani o tür şeyler genel olarak çekmecemdeydi. Gerektiği zaman çıkarıyordum. Bunun beynimize çok ciddi yararı var. Her yerden kablolar fışkırmamalı, her yerden kağıtlar, dosyalar fışkırmamalı. Bazen koyuyoruz, aman işte bunu da müsvedde olarak kullanırım, bunu da kullanırım, bunu da. Sonra bir bakıyoruz, bir yığın. O da benim 3 çekmeceli ufak bir böyle komodin gibi bir şeyim vardı masanın altında. İkinci çekmecemde de kağıtlar duruyordu. Birinci çekmecede kırtasiye malzemeleri, ikinci çekmecede kağıtlar. Ve klasörlerim başka bir kitaplıktaydı. Dolayısıyla önümde evet bir düzenleyici vardı. O düzenleyicinin üzerinde o gün çalışacağım ve o saat çalışacağım dosya kalemliyim. Kalemlikte pek çok kalem vardı, evet. Çünkü onları sürekli ben renkli renkli yazdığım için. Çünkü görsel zekaya sahibim. Bunu da bir öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Eğer siz de görsel zekaya sahip biriyseniz ve elle yazıyorsanız, bir şeyleri not alıyorsanız, farklı farklı renkler kullanmanız sizin odaklanmanızı sağlayacaktır. Ve daha keyif alarak çalışmanızı sağlayacak. Bunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla benim kalemlerim haricinde masanın üstünde Gamze de gördü. Çalışma masamda bir de bilgisayar var işte. Bir şey var mı? Yok, ışık vardı bir de. O kadar. Masa lambası, bir tane düzenleyici, kalemlerim ve bilgisayar, bu kadar. Bir tane de o gün çalışacağım dosya.
1: Şey anlatırken aklıma şöyle bir şey canlandı. Şimdi telefonlarda nasıl arka sayfalara attığımız bazı şeyler var. Bunlar mesela arkaya atıyoruz ama normalde telefonumuzun şarjını bitiriyor değil mi? Aynı şekilde bizim de beynimizi kapasitesini doldurup o enerjiyi tüketmeye devam ediyor aslında.
0: Aynen öyle.
1: Şeyler.
0: Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, sonra kısa bir araya gidelim. Organizasyon yeteneği, yani sizin masanızı nasıl düzenlediğiniz, işinizi de nasıl düzenlediğinizi belirler.
1: Yani beyninizi de.
0: Evet. Dolayısıyla eğer doğru düzgün az bir eşyayla ya da iyi organize edilmiş klasörlerle çalışıyorsanız, zihninizde de evet şu iş yapılacak, ne bileyim bir organizasyon mu düzenlenecek? Önce şu kişilerle irtibatı kurulacak, sonra şunlar şöyle yapılacak, sonra bunlar böyle yapılacak. Hareket planını çok daha kolay çıkarırsınız. Aksi takdirde tamam arayayım, o böyle oldu, bu böyle oldu, yuvarlanır gidersiniz. Yani masanız ne kadar karışıksa zihniniz de o kadar karışık oluyor otomatik olarak. Eğer hayatınızda organizasyon yeteneğinizi arttırmak istiyorsanız işe masanızı, dolabınızı vesaire düzenlemekle başlayınız.
1: Evet.
0: Hadi bakalım kısa bir ara verelim.
1: Verelim. Bu arada sizler de bize lütfen yorumlarınızı, güzel konu fikirlerinizi, paylaşmak istediklerinizi bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neyi konuşuyorduk Gamze?
1: Bugün ne konuşuyorduk? Bugün çalışma ortamımızı düzenlemeyle ilgili konuşuyorduk.
0: Evet. Peki ne yapmamız gerekiyordu? İlk maddemiz neydi?
1: Bir kere sadelik bizim için, ortamımız için çok önemli.
0: Evet, hadi kaldırdık her şeyi. %70'i boş diyelim. Aynı şekilde bu arada bu bilgisayarlarımız için de geçerli. Eğer böyle masa üstünüzde
1: çok fazla
0: bir sürü dosya varsa onları bir klasörleyelim. Bir doğru düzgün yerlere kategorize edelim, bir istifleyelim. Hani şöyle bir organizasyon yeteneğimiz bir gelişsin. Nedir ikinci maddemiz?
1: İkinci maddemiz dedik ki dikkat dağıtıcı dış etkenlerden arındırılmış olması gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Orta rahatlıkta olması gerekiyor.
0: Bir dakika dur.
1: Evet,
0: şimdi
1: önce bir
0: dikkat dağıtan
1: dış etken.
0: Dış etken
1: üzerinde
0: nedir?
1: Hı-hı.
0: Dikkat dağıtan dış etkenden kastımız örneğin mümkünse telefonunuzu bir yere koyuverin. Yani benim çok telefon bağımlılığım yok, o yüzden yanımda duruyordu ama bazı arkadaşlarım hani üç çekmeceli diyordum ya, o çekmeceye kaldırma ihtiyacı duyuyor çalışırken.
1: Evet.
0: Çünkü sürekli bildirim geliyor ve aa şu mu olmuş, bu mu olmuş, şu kişi işte video koymuş, aa bak işte şu yazmış, bu bilmem ne şeklinde, o düşündüğünüzden çok daha fazla enerjinizi sömürüyor. Onu bırakın, çok daha fazla zaman harcıyorsunuz. Onun yerine çalışacaksak o iki saati süper verimli, %100 verimli geçirelim. Ondan sonra zaten sosyal medyada mı işte bir şeyler yapacağız ya da başka şeylere mi bakacağız, telefonla işlerimiz mi var, bunları hallederiz.
1: Evet.
0: Yani gün içerisinde iletişime ayıracağımız vakit farklı, sosyal medyaya ayıracağımız vakit farklı, oyuna vesaireye vesaireye ayıracağımız vakit yine farklı, ama o işi yapıyorsak sadece o işi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla aynı şekilde yemek yemek, çalışırken yemek yemekte. Bazı kişiler bir şeyler atıştırırken aslında daha iyi odaklandığını düşünüyor. Ama olmaz öyle bir şey. Neden? Çünkü sürekli olarak insülin salgılıyorsunuz ve aslında kendinizi daha yorgun hissetmenize sebep oluyor. Sürekli olarak bir sindirim halindesiniz ve vücudunuzun enerjisinin büyük oranını aslında mideniz vesaire harcıyor oluyor. Ve siz sürekli o insülin meselesini besliyorsunuz. Yani sürekli şekeriniz çıkıyor, sürekli şekeriniz çıkıyor. Hop bir dilim daha elma atıyorsunuz, bir dilim daha bir şey muz atıyorsunuz vesaire, bir çikolata. Onun yerine kendinize bu yiyecekleri aralarda ödül olarak ayarlayabilirsiniz. Tamam, şunu şunu yapacağım, sonra kalkacağım gideceğim işte iki kare çikolata yiyeceğim vesaire gibi bir şey olabilir. Kahve evet durabilir masanın üzerinde ve eğer içiyorsanız kahveniz, çayınız, bitki çayınız, her neyse suyunuz durabilir. Ama onun haricinde sürekli yemek yiyerek çalışmak bizim ailelerimizin düşündüğü kadar iyi bir şey değil. Ben hatırlıyorum, yani böyle meyve tabağı ama nasıl bir meyve tabakları, hani portakallar vesaireler vesairelerle ders çalışmaya çalışıyordum. Bir de gelip hala bitirmedin mi, elmalar kararmış diye kızılıyordum. Aileler bir de öyle işte aman yararlı olsun diye düşünüyor. Ama maalesef o kadar insülin iyi değil. Dolayısıyla yemek yemeden çalışmaya çalışırsak daha iyi. Çalışmaya başlamadan önce yemeğimizi yedik. Hala insülin salgılanmıyor mu? Tabii ki salgılanıyor. Hala yorgun hissetmiyor muyuz? Evet. Ama eğer en azından bir yarım saat önce yemişsek ve bittiyse sürekli olarak en üst düzeyde onu yaşamaktansa kendimizi daha toparlamış vaziyette masa başına oturabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey üretirken, çalışırken, öğrenirken yediğimiz şeyden de bir şey anlamıyoruz. Artık o otomatik hale geliyor ve o bizi şişmanlatan da bir şey. Çünkü sürekli oturuyoruz ve bir yandan yiyoruz ama onun tadını da almıyoruz. Çünkü başka bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz bir yandan. Böyle şeylerin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyiniz.
1: Evet. Başka bir maddede orta rahatlıkta bir alan olması gerekiyor.
0: fazla rahat olmaması gerekiyor. Evet. Bizim gibi yataklara yayılarak çalışmamamız gerekiyor. İkincisi evet. Çok rahatsız da olmaması gerekiyor. Ben şöyle şeyler de görüyorum. Aman uyumayayım diye kuru sandalyede oturuyorum. Hayır. Hı-hı. O da yanlış. Vücudunuzun acı çekmiyor olması lazım ki tam olarak odaklansın. Aksi takdirde o savaş kaç moduna geçmiş olursunuz. Hı-hı. Ve kortizol salgılanmaya başlar. Ben rahat değilim, ben tehlikedeyim gibi bir şey algılamaması lazım vücudun. Hı-hı. Eğer böyle bir şey algılarsa bu sefer stres fazla olduğu için, kortizol salgılandığı için stresten dolayı hani böyle halk tabiriyle söyleyeyim kafanız almaz. Aklınıza fikir gelmez. Hı-hı. O yüzden orta rahatlıkta olmalı ve işimize odaklanmalıyız. Sıradaki
1: bu da çok önemli, doğru ışık.
0: Evet. Hı-hı. Az ışıkta çalışmak zihninizi yorar, gözlerinizi Hı-hı. yorar. Beyninizde çok önemli bir alan, görme alanı Hı-hı. tamamen sizi zorlar. Okuduğunuzu anlamazsınız,

0: Ya. He dedim, demek ki böyle olmuyormuş. Aldım masayı, çektim ta duvara dayadım. Yani bazen iyi niyetle yaptığınız bir şey de mantıksız olabiliyor. Fazla aydınlık olması bilgisayarın ekranını görebilmeniz açısından zararlı olabilir. Bu bir. İkincisi, eğer karanlıksa bu sefer de tam tersi. Eğer elle yazıyorsanız ya da bir şeyler okuyorsanız basılı bir şeylerin üzerinden sizi zorlayabilir. Dolayısıyla belki lokal ışık kullanılması, işte masa lambası, masa lambasının rengi vesaire çok önemli. Ben böyle RGB diyorlar, renkleri değişen ışıkları çok seviyorum. Bir arada böyle, şu anda da masa lambamda böyle bir ışık var. Ama orada da okuma ışığı ayrı bir ayar. Genelde çok beyaz ışıklar kullanmak sizi soğutacaktır. Çok hafif sarıya kaçık ama aşırı sarı olmayan, dolayısıyla çok sıcak olduğu zaman, çünkü ışık bu sefer insanlar o çalışma fikrinden çıkıyor. Bir ışık olması gerekiyor. Yani beyazsa eğer beyaz seçebilirsiniz ya da okuma ışığı rengi diye bakarsanız zaten görünür, yani çıkar internet üzerinde de. Bunun neye yararı var? Bunu bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. O ton ışık açıldığında bu iş yapılacak. Hani nasıl ki uyku bölümünde dedik, kendinize sinyaller oluşturun. Aynı şekilde ışıkla çalışmak için de beyninize sinyaller oluşturun.
1: Evet.
0: Bu ışık açıldı, ben artık çalışacağım. Hadi o zaman kısa bir ara verelim, sonra devam edelim.
1: Evet, sonra devam edelim. Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz Radyo Like dinleyicileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler. Ya şu çalışma alanlarımızı doğru düzgün düzenleyelim dedik ya. Hı hı. İşte neler dedik şimdiye kadar? Sadeleştirelim, her yerden kablo sarkmasın. Evet. İşte klasörleyelim, kaldıralım bir şeyleri. %70'i boş olsun. Hı. Doğru ışık seçelim. Dikkatimizi dağıtacak nasıl pencere önüdür. Yani. İşte bir sürü oyuncaktır, bir sürü yiyecektir. Telefon vesaire, bunlardan uzak duralım. Başka?
1: Orta rahatlıkta bir ortam olsun.
0: Evet,
1: dedik.
0: Öyle yayılmayalım ya da evet. Böyle çivi üzerinde gibi oturacağımız bir ortam olmasın.
1: Evet, doğru ışık olsun dedik.
0: Evet, bunu da söyledik. Nedir evet. Sıradaki?
1: Temiz hava. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü aynı ortamda hiçbir kapıyı, hiçbir camı açmadan kaldığımız süreçte oksijenimiz azalmaya başlar. Ve sonrasında artık odağımız gitgide azalmaya başlar ve istediğimiz verimi çalışırken alamayız. O yüzden belirli aralıklarla havalandırmak iyi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kendinize iş arasında nefes egzersizi araları bile yapabilirsiniz. Hı-hı. Açın camı ya da hani bir odadan dışarı çıkın eğer cam yoksa.
1: Evet.
0: Derin derin nefes alın. 4'e kadar içinizden sayarken o süre boyunca uzun uzun nefes alın. Uzun uzun nefes verin. Hı-hı. Ve gitgide nefesinizi derinleştirin. Sadece 1 dakikada bile zihninizin açıldığını fark edeceksiniz. Çünkü beyin oksijen istiyor. Yani oksijensiz bayılırız. Uyuyakalırız. Oksijensiz beyin fonksiyonlarımız doğru çalışmıyor. Hatta dağcılara bakın, oksijen azaldığı için çok yüksek irtifalarda problemler yaşıyorlar. Zihin bulanıklığı olmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer daha zinde olsun zihniniz istiyorsanız havalandırmaya çok çok çok önem vermek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Geçelim sıradakine.
1: Evet, 18-20 derece sıcaklıkta olmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Gamze çok sıcak seviyor ama aslında sıcakta yine uyku moduna geçiyor.
1: Geçiyor, evet.
0: O yüzden çok soğuk da olmamalı. Ay işte aman uyanık kalayım, 10 derece camları açayım yine de öyle çalışayım da olmamalı. Ya da sırf klima var diye ben şunu görüyorum. Aman klima işte nimet, açık kalsın. Donuyor insanlar içeride, hala o şekilde çalışmaya çalışıyorlar. Buna da gerek yok. 20 derece ortalama herkes için idealdir. 18 bazıları için belki soğuk oluyor. Hmm. 20 derecede, en fazla 22 derecede odanın olması lazım. Yani şundan bahsediyoruz. Normalde 20-25 derece denir ya. 25 derece çalışma ortamı için oda sıcaklığı değildir. Oda sıcaklığından bir tık serin olması gerekiyor. Hmm. Uyumamanız ve odağınızın doğru düzgün kalabilmesi için.
1: Evet. Bir başka noktada doğru renkler olması gerekiyor. Yani aslında renklerle ilgili bir bölüm yapmıştık.
0: Hı-hı.
1: Ve orada ne gibi özellikleri olduğunu, bize ne gibi etkileri olduğunu konuşmuştuk.
0: Hı-hı.
1: O yüzden çok fazla dikkatimizi dağıtabilecek renkler olduğunda bu bizi kötü yönde etkileyebilir.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu genel olarak mesela karşınızda bir duvar varsa o duvar kağıdının da çok fazla karmaşık renkli olmaması gerekiyor. Daha düz, solid dediğimiz tek renk olan ortamlarda olmak daha doğru. Yeşil ve mavi oda arttırır genelde. Şimdi burada kendinizi tanımanız lazım. Mor rengin çok tuhaf bir yanı var. Mor renk sizde ne varsa onu tetikleyeceğinden. Eğer depresif bir haldeyseniz depresyonu tetikler. Eğer ruh haliniz iyiyse muhtemelen odaklanmanızı sağlar. Yani olumlu ya da olumsuz olabilir. Dolayısıyla aslında böyle bir riske girmemek, mavi gibi, yeşil gibi renkleri kullanmak güzel olabilir. Kendinizi tanımanız lazım. Enerjik bir şekilde çalışmak istiyorsanız, benim mesela sabahlarımı geçirdiğim oda turuncu. Çünkü ben o tatlı turuncuyu çok seviyorum ve bana enerji veriyor ve orada daha yaratıcı fikirler geliyor. Zaten de yaratıcılıkla alakalı bir yanı vardır turuncunun. Hangi işi yapmak istiyorsanız ona göre doğru rengi seçmek sizin elinizde. Ama her ihtimalde çok karışık olmamalı. Bir de normalde eğitimciler diyor ki çok parlak renkler olmamalı. Ben buna katılmıyorum. Bu konuda herkesin bireysel bir algısı oluyor.
1: Olabilir.
0: Çok parlak renkler seviyor olabilirsiniz. Benim çalıştığım ortamlardan biri akvaryum mavisi. Bayağı canlı bir mavi yani. Ama bu benim odaklanmamı sağlıyor. ama başka birinin belki dikkatini dağıtabilir, bilemiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken konu, kendi işiniz ne yöndeyse, yaratıcılıksa belki turuncu, belki size sakinlik gerekiyorsa yeşil vesaire gibi bilinçli olarak renkleri kullanmanız lazım. Bütün odayı öyle mi boyayacağız? Hayır canım, yani göz hizanızı sadece öyle bir duvar kağıdıyla vesaire kaplayabilirsiniz.
1: Kişiselleştirilmiş olması gerekiyor ortamınızın.
0: Evet, bu konuyu uzun uzun konuşacağız. Şimdi bazı alanlarda görüyorum, hani böyle hücre gibi çalışma alanlarında depresyona girmek çok kolay. Ve normalde eski kütüphane sistemlerinde çalışma alanları bu şekilde organize ediliyordu. Ama artık böyle yapılmıyor. Artık daha açık alanda yine de herkesin odaklanabileceği şekilde yapılıyor. Çünkü bunun bir süre sonra beyni uyuşturduğu fark edildi. Çünkü sürekli, yani hiçbir uyaran olmadığı için artık uyaran azlığından beyniniz kendini uyku moduna almaya başlıyor. Siz orada soru çözüyor ya da e-mail yazıyor ya da bir iş yapıyor gibi düşünseniz de diğer uyaranların olması lazım. Dikkat dağıtan uyaranlardan bahsetmiyorum ama şundan bahsediyorum. Dar bir alan içerisinde kahverengi bir hücreye sadece bakıyorsanız gözünüz bir süre sonra odaklanmak için daha uzağa bakabilmek isteyecektir. Şimdi bu çok tuhaf gelebilir. Evet, az eşya koyacağız masanın üstüne. Ama bunlardan bir tanesinin sizin sevdiğiniz bir şey olması gerekiyor. Aile fotoğrafı olur, bir bitki olur, bir oyuncağınız olur, bir süs aleti olur, her şey olabilir. Yalnız bu konan kişisel objenin de zamanla değiştirilmesi gerekiyor.
1: Bir süre sonra artık alışkanlık haline geliyor değil mi?
0: Evet, çünkü artık onu görmemeye başlıyorsunuz. Ben görüyorum mesela o çalışma hücrelerine bir sürü fotoğraf yapıştırılmış falan, iyi de yani 3 ay sonra orada her gün çalıştıktan sonra siz artık o fotoğrafları görmüyorsunuz. Dolayısıyla alanınızı belirli aralıklarla düzenleyip kendinize daha olumlu bir şeyler hani söyleyecek bir hale getirmek güzel. Oyuncağınızı değiştirmek, ne bileyim oraya bir slime koyabilirsiniz, oynayabileceğiniz stres topu vesaire bir şeyler, kendi çalışmanız arasında size iyi gelecek bir şeyler koyabilirsiniz. Bu şekilde kişiselleştirme adımlarından bir tanesini atmış olursunuz.
1: Evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim, sonra nasıl kişiselleştirebiliriz buna bakmaya devam edelim.
1: Sizin çalışma ortamınızla ilgili paylaşmak istediğiniz fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. Başka bir dünya 369.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız. Başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün neden bahsediyorduk?
1: Bugün çalışma ortamımızı nasıl gerçekten daha iyi odaklanabilecek şekilde tasarlayabileceğimizi,
0: peki şöyle
1: bir nasıl olması gerektiği konusunda konuşuyorduk.
0: Peki madde başlıklarını bize bir sayabilir misin?
1: Evet. Bir kere çalışma ortamımızın sadeleştirilmiş olması gerekiyor dedik. Dikkat dağıtıcı dış etkenler neler varsa bunlardan arındırılması gerekiyor dedik. Orta rahatlıkta olması gerekiyor dedik. Çünkü çok fazla rahat olursa da dikkatimizi dağıtabilir ve uyku moduna geçebiliriz. Ya da çok rahatsız edici olursa da odaklanamayabiliriz. Doğru ışık olması gerekiyor dedik. Ve temiz hava sağlamamız gerekiyor ortamda. Ara ara havalandırmamız gerekiyor. Sıcaklık olarak 18 ile 20 derece aralığında uygun olduğunu söyledik. Çünkü çok fazla soğuk olursa da ya da çok fazla sıcak olursa da bu da bizim için iyi bir etkisi olmayacaktır. Doğru renkler olması gerektiğini söyledik. Bireysel olarak da tabii ki dikkat edebilirsiniz. Hangi renkler sizin daha çok dikkatinizi dağıtıyorsa bu konuda dizayn edebilirsiniz çalıştığınız ortamı. Ve dedik ki sonrasında da kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani belki istediğiniz böyle sevdiğiniz bir eşya, bir parçayı orada bulundurabilirsiniz. Ama çok fazla çalıştığınız ortam kalabalık ve dikkatinizi dağıtacak şekilde olmaması şartıyla.
0: Süper. Peki başka nasıl kişiselleştirebiliriz?
1: Nasıl kişiselleştirebiliriz? Şöyle olabilir. Yani ben kendi adıma öyle yapıyorum. Küçük notlar mesela. Hatırlatıcı notlar kullanıyorum örneğin.
0: Evet. Şöyle. Önünüzdeki duvarı kullanın. Ama bunu bir sürü fotoğraf eklemek için değil. Kendinize hatırlatıcı notlar olabilir. Unutmamanız gereken şeyler olabilir. Sizi motive edecek sözler olabilir. Bu tür şeylerle önünüzdeki duvarı doldurabilirsiniz. Benim eskiden mantar panom vardı. Ve ben bu panoyu çok seviyordum. Bunu hem vizyon panosu, ki bunu başka bir bölümde konuşacağız, vizyon panosu olarak kullanabilirsiniz. Hem de gerçekten o gün içinde yaptığınız şeyleri oraya koyabilirsiniz. Birincisi, yapılacaklar listeleriniz orada olabilir ve her yaptığınız adımda, her ilerlediğinizde onun yanına bir tik işareti yaparak ilerlediğinizi kendinize gösterebilirsiniz. Bu sizi, evet bunu da başardım, bunu da başardım. Mesela yani 30 tane matematik sorusu çöz. Tamam, yapıldı. 50 tane Türkçe sorusu çöz. Bunu böyle ödevlerini yap diye genel bir başlık altında değil de tek tek yazmanız lazım. Ne bileyim, yöneticilere mailleri at ya da e-mailleri oku. Okuduk, tamam, hop, hemen yanına bir tik işareti. E-maillere cevap ver, yanına bir tik işareti. Yani her ne yapıyorsanız, çalışmak ya da ders olabilir, onun ilerleme sürecini gösteren bazı şeyler koymanız gerekiyor. Yani koyarsanız iyi olur. Bunu duvarınızda yapabilirsiniz. Hatırlatıcı notlar, yine haftalık programınız ya da işte unutmamanız gereken her şey. Özellikle not almak sizi bir şeyleri akılda tutma stresinden kurtaracaktır. Şu gün şununla öğle yemeğin var, bugün şöyle bir şey, şu zaman şu kişinin doğum günü vesaire gibi şeyleri oraya mantar panonuza ya da duvarınıza yapışkan notlarla ya da raptiyelerle vesairelerle iliştirerek düzenleyebilirsiniz. Şimdi dedik ki alanınız boş olacak ama dedik ki önünüzdeki duvar böyle böyle. Bu notların düzenlenmiş vaziyette olması gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü fotoğraf değil. Bu şeyler birbiriyle bağlantılı. Yani zaten işinizle alakalı ve zaten odaklanmanız gereken şeylerle alakalı. Dolayısıyla bunlar sizin zihninizde farklı nöron bağlantıları oluşturmayacak zaten. Anlatabiliyor muyum? Fotoğraf koyarsanız o günleri düşüneceksiniz, şu kişiyi düşüneceksiniz, bu kişiyi düşüneceksiniz. Ama eğer yapılacaklar ya da akılda kalacaklar listelerini oraya koyarsanız, onu da göz hizanıza en çok aklınıza tutmanız gereken şeyleri ve ilerlemenizi gösteren işte o günlük yapılacaklar listesi falan gibi şeyleri koyup, daha kişisel işte ne bileyim şu kişinin doğum günü gibi şeyleri belki göz hizasından biraz daha yukarıda, yanlarda, hani biraz daha uzak şekilde dizayn ederseniz, yarar göreceksinizdir. Ayrıca bu ilerleme görselleştirmesi meselesi çok önemli. Örnek, diyelim her öğrendiğiniz kelime için, bunu sanırım bir içerik üreticisi fasulyeyle yapmıştı. İki tane kavanoz almış. Kavanoza her kelime için bir tane fasulye atıyor. Sonunda o kavanoz doluyor yavaş yavaş. Yani fasulye değil de boncuk da olabilir, herhangi bir şey olabilir, fark etmez. Yavaş yavaş doluyor ve bakıyorsunuz ki ooo bu kadar şey yapmışım. Ondan sonra öbür kavanoza boşaltın geri hepsini. Çözdüğünüz sorular için birer tane birer tane atın. Vay işte bu kadar ilerleme kaydetmişim. Her ne yapıyorsanız, çizim mi yapıyorsunuz? Aa işte bu kadar bir şey tasarladım. Ya da ne bileyim ben, yani bu kadar sayfa okudum. Okuduğunuz her sayfa için, yazdığınız her sayfa için, çevirdiğiniz her sayfa için, işinize bağlı olarak hallettiğiniz her iş için birer fasulye atabilirsiniz. Ama kendinize acımasız olmayın. Küçük şeyler için de fasulye atabilirsiniz yani. Maili okudum, hop bir fasulye. Bir mail daha okudum, hop ikinci fasulye. Çünkü bazen kendimizi motive etmek için böyle küçük şeyler çok işe yarıyor. Başka bir şey var mı?
1: Evet, hepsini gerçekten güzel bir şekilde sen yine tekrardan anlattın Nisan.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Evet. Kendi çalışma alanınızla alakalı sorularınız var mı? Kendinize 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Çalışma alanınız güzel bir şekilde düzenlenmiş mi?
1: Evet.
0: Ya da hemen böyle ya işte ben yapamam, benim elimde değil ki, ben zaten şurada çalışıyorum böyle demeyin. Bunların ne kadarını yapabilirsiniz? Buna bir bakın. Sonuçta ben de çalışma alanımı düzenlerken bütün odayı boyatmadım. Sadece önüme bir mantar panoyu koyarak masanın üzerine bile, hani duvara bile çakmak zorunda değilsiniz. Yeterince büyük olursa sadece görüş alanımı düzenleyerek bunu yapabildim. Her bölümün sonunda söylüyoruz. Sizi çok seviyoruz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm Yahudi Önderlerin İmansızlığı.
1: Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular. Görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Ferisiler yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona yoksa sen de mi celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti.
0: 8. Bölüm Zinada Yakalanan Kadın.
1: İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. "Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin?" Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın," dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme."
0: Geçerli tanıklık.
1: İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, "Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," dedi. Yahudi yetkililer, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," diyor. İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım," dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz," dedim. "Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa, "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum," dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti.
0: İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları.
1: İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız," diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir," dedi. "Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz." "Bizim babamız İbrahim'dir," diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız," dedi. "Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni, öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır," dediler. İsa, "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz," dedi. "Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinle. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz."
0: İsa'nın yüceliği.
1: Yahudiler ona şu karşılığı verdiler: "Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz?" İsa, "Beni cin çarpmadı," dedi. "Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum. Ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir." Yahudiler, "Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz," dediler. "İbrahim öldü. Peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?" İsa şu karşılığı verdi: "Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten, Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi." Yahudiler, "Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım," dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
0: 9. bölüm. Kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. "Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular, bilmiyorum dedi.
0: Ferisilerin soruşturması.
1: Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam, o bir peygamberdir dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaştadır, ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar.
0: Ruhsal körlük.
1: İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.
0: 10. bölüm. İyi çoban.
1: Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

0: işleyecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış delidir, niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi?
1: İsa'ya karşı tepkiler büyüyor.
0: O sırada Yeruşalem'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz." Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim." dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler. "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İsa şu karşılığı verdi. "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız." Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları "Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı" diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sarış elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.